long, babe. Must I live on and be your slave? How long, babe?

Apaçık Radyo Müzikleri.

0: şampanya, maskeleri ileri at at, iki tane şampanya var.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.

0: kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Gidilmeyen yol.
2: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların

0: Radyo Ghost'tan günaydın, Parlıyüz. Ben Yetvar Tanzikyan. Yeni bir Radyo Ghost'ta karşınızdayız. Her zamanki gibi bu sefer ezgiyle, şarkıyla, türküyle, ezgiyle başlıyoruz. Biraz ağır bir ezgi olduğunun farkındayız. Bir sebebi var. Hayk Sarıkuyumcu yani. Bunu zaman zaman çalıyoruz. Bu artık bizim bir uğurlama ezgimiz gibi oldu Radyo Ghost'un. Geçen hafta Richard Giragosyan'ı kaybettik. Bölgesel Araştırmalar Merkezi Direktörü Ermenistan'daki yönetiyordu Richard Giragosyan. 1965 Amerika doğumlu, ABD doğumlu. 2006'dan beri Ermenistan'daydı. Ya Türkiye-Ermenistan normalleşmesi için çaba gösteren isimlerden birisiydi. Sivil toplum alanında faaliyet gösteren isimlerden birisiydi. Türkiye'den pek çok kesimle ilişki içerisindeydi. Toplantılara katılırdı. Ben onda çok sık aynı toplantıda bulundum. Dostumuz oldu. Agos'a yazılarıyla, röportajlara da katkıda bulundu. Geçen hafta da bahsetmiştik. İstanbul'da bir toplantı için gelmişti. Bir rahatsızlık geçirdi. Bir beyin kanaması olduğu ortaya çıktı. Geçen cumartesi günü de akşam saatlerinde onu kaybettiğimiz haberini aldık. Biraz onu uğurlayalım diye Kaykı Sarıkuyumcuya'nın 2012'de Kopenhag konserinde Jordi Savall, Katalan müzisyen ve konserleri vardır onun çok böyle kalabalık. Onun konserinde, Jordi Savall'ın konserinde iki bir performansı, duduk performansı Kaykı Sarıkuyumcuya'nın. Giragosyan için de bu hafta zaten gazetede biraz detaylar verdik. Pek çok başsağlığı mesajı ve üzüntü belirten mesajlar Ranting Vakfı'ndan, Sivilnet'ten, Türkiye'de Uluslararası Kriz Direktörü Nigar Göksel'den mesajlar, yazılar vardı. Biz de kendimizce onu uğurlamaya çalıştık. Yarın pazar gününde Ermenistan'da Kont'ta Sur Polonez Mıgırdıç Kilisesi'nde akşam 6'da bir taziye olacak. Pazartesi günü de 28 Eylül'de saat 12.30'da uğurlanacak. Bu notları da buradan aktarmış olalım. Ermenistan'da usul biraz daha değişik. Hokyankist yani aynı Ruhani bir gün önce yapılıyor. Hem de taziyeyle beraber genel olarak kilisede yapılıyor. Bu da kilisede yapılacak. Kont'taki Sur Polonez Mıgırdıç Kilisesi'nde. Biz de buradan Giragosyan'ın ailesine, çalışma arkadaşlarına, sevenlere başsağlığı ve sabır dileyelim. Bizim için de çok önemli bir isimdi. Bu notu aktaralım. Evet, bu hafta neler var? Birazdan Zakarya Mildanoğlu, Ermeni basın tarihi üzerine çalışmalarda bildiğimiz Zakarya Mildanoğlu, yeni bir yazı dizisine başladı. 1850-1920 Ermeni Süredi Yayınlarında Kürtler. İlginç notlar var. Bir bibliografya çalışmasını temel alıyor Zakarya abi. Onunla konuşacağız birazdan. İkinci bölümde Ahmet İnsel konuğumuz olacak iletişim yayınlarından. Ahmet İnsel'i Çiğdem Mater'in yeni çıkan kitabı için konuk alacağız. Tuhaf Saçma Neyse. Çiğdem Mater Gezi direnişi gerekçe gösterilere hapse atılan isimlerden biri. Osman Kavala zaten daha uzun süredir hapiste 10 yıla yaklaşacak neredeyse. 9 yıldır. Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman, Cihan Talay, Mine Özer'den de 2022 yılında hapse atılmışlardı. 4 yıl aşkın süredir hapiste tutuluyorlar. Çiğdem Mater'in de bir kitabı çıktı yeni iletişim yerlerinden. Ahmet İnsel hem kitabı yayına hazırladı hem de onda bir söyleşi gerçekleştirdi. Son bölümde Norarda Duruyan'ın da bu sefer orta çağa değil biraz daha yakın çağa geliyoruz. Aşur-u Civani'yi konuşacağız. Geçtiğimiz yüzyılın başlarında Rusya Ermenistan'da. Ermenistan'ın da faaldi. Evet, akışımız böyle. Pakrat abinin bir ricası var. Onu bir hatırlatalım. Bir söyleşi. Nerede? Şeyde, Nostalji Kitap Evi'nin Bilezikçi Sokak'taki yerinde. Müslümanlaşırmış Rumlarda Bellek ve Kimlik sohbet ve imza. 27 Eylül Pazar saat 15. Mert Kaya söyleşinin başı. Ben eski ben değilim. Dediğim gibi Nostalji Kitap Evi var zaten Pangaltı'da biliyorsunuz. Telefoncular Sokağı olarak bilinen sokaktaydı. Şimdi Bilezikçi Sokak'ta yeni biri de var. Numara 29'da. Orada olacak bu sohbet ve imza. İlginç bir söyleşiye benziyor. Müslümanlaştırmış Rumlarda bellek ve kimlik. Evet, programımız böylece başlıyor. Günaydın Zakar abi, Parlus.
1: Parlus, Parlus.
0: Biraz
1: Kolay
0: uzunca bir
1: gelsin.
0: Sağ ol. Biraz uzunca bir giriş oldu. Ama no bu notları baştan söylememiz lazım. Sonra yayının temposu içerisinde bazen atlayabiliyoruz. Şimdi sen beni bir ay kadar önce aradın. Dedin ki Yetfart, dedim, böyle böyle bir bibliografya var elimde ve bundan hazır çözüm süreci diyeceğiz artık. Yani hükümet başka bir şey diyor. Siyasal Kürt hareketi tam o tarifi kullanmıyor ama ortak bir tarif bulacak olursak çözüm süreci. Yani ben aslında İmralı süreci diyorum şahsen, çünkü önceden yürütülen bir süreç bu. Bir süreç var sonuç olarak ortada. Silahsızlanma, en azından öyle diyebiliriz. Silahların terk edilmesi süreci var. Hazır bu süreç varken ben de bu bibliografyaya bir artık başlıyorum dedin. Bir yazı dizisi gibi düşünüyor bir izledin. Ne bu bibliografya? 1980 yılında Yerevan'da yayınlanmış. Hay Barperagan Mamulu Kırderimasin, yani Ermeni Süreli yayınlarında Kürtler. Bir bibliografya. 1850-1920 yılları arasını kesit olarak almış. H. Parsergen, A. Haçaturyan, Y. Gazarosyan. Sen böyle şey olarak yazmışsın. Yani üç isim kolektif editörlüğünde hazırlamış. 190 sayfa. Bir not daha aktarıp sonra sözü sana bırakacağım. Ön sözünü uzun yıllar Ermenistan Yazarlar Birliği'nin Kürt Yazarlar Şubesi Başkanlığı'nı yapan Dalen Çaçani kaleme almış. Bu kısmı da ilginç. Çünkü Ermenistan, yani Sovyetler Birliği döneminde böyle yazarlar birlikleri siyasetin de aslında mevcut siyasetin de etkisinin olduğu ama verimli merkezlerdi. Yani Sovyetler Birliği dönemindeki yazar, Stalin dönemindeki Yazarlar Birliği başka türlü oluyordu. Son dönemlerdeki Yazarlar Birliği başka türlü oluyordu. Her dönemde farklı bir ton oluyordu ama bu Ermenistan'daki Yazarlar Birliği faal ve bilhassa Kürt edebiyat konusunda çalışkan bir birlik olduğunu anlıyoruz diyelim. Ve sözü sana bırakayım Akbarik. Bir bibliografya neleri kapsıyor? Hangi gazeteleri kapsıyor? Söz sende.
1: Bu bibliografya uzun süredir benim gündemimdeydi ama bir türlü fırsat bulup da Türkçe'ye tercüme edememiştim. Ama bu Türkiye'deki geldiğimiz ve barış süreci olarak adlandırılan bir şeyi de kaçırırsam dedim ki yazık olacak böyle bir çalışmaya. O nedenle tez elden bir tercüme işine giriştim. Bir seri olacak bu. Belki 4 hafta, belki 3 hafta, belki 5 hafta, belki ara vereceğim. Tekrar yayınlanmaya başlayacak. Bu esasında oldukça önemli bir bibliografya çalışması. Keşke fırsatımız, olanağımız olsa da bu bibliografyayı tümüyle Türkçe'ye kazandırabilsek. Çünkü içinde çok önemli bilgiler, başlıklar var en azından. Bibliografya olduğu için Kürtlerle ilgili sadece başlıklar var. Bibliografik başlıklar var. O gazetelerde, dergilerde, mecmualarda yayınlanmış yazıların tümü yok. Sadece başlıkları, bir iki satır da olsa içerikleri var. Bu haftaki sayımızda işte eğitim konusunda yayınladık. Önümüzdeki sayıda hepimizin şaşıracağı bambaşka bir başlık olacak bu konuda. Ben söylemiyorum şu an o başlığı. Biraz
0: Evet, ama
1: sürpriz.
0: gündemle çok
1: Efendim?
0: alakalı. Onu söyleyebiliriz.
1: Evet, yani gündemimizle, günümüz Türkiye'siyle ilgili birebir alakalı
0: Evet,
1: ve
0: evet.
1: tam 100 yıl önce gündeme gelmiş bir konu. Onu bu ikinci şeyde sayımızda yayınlayacağız. Buna benzer çok konu var. İyi ki böyle bir çalışma yapılmış. Çünkü Kürtlerle ilgili fazla sayıda konu var, ele alınmış. Etnografi var, müzik var, edebiyat var, kültürler arası ilişkiler var ve elbette çatışmalar var. Kürt ağ ve beyleri arasındaki çatışmalar var. Sınır ötesi çatışmalar var. Özellikle İran'la, İran bölgesindeki, hatta yer yer Rusya ile olan ilişkiler de gündeme gelmiş. Yani çok zengin bir içeriğe sahip bu. Ben öyle anlıyorum.
0: Hangi gazeteleri kapsıyor rehberlik bu çalışma?
1: Ya şöyle söyleyeyim, yaklaşık 13 gazete, 12'de mecmua var. Çünkü gazeteyle mecmualar o tarihte biraz kategorik olarak farklı. Bunların İstanbul gazeteleri var, ama İstanbul gazeteleri yanında Tiflis var, Viyana var. Hatta Amerika'da yayınlanan bir gazete var. Ama ağırlıkla İstanbul ve Tiflis'te yayınlanmış Ermenice süreli yayınlar var. Yani İstanbul'da yayınlanmıştı, bu sayıyla birlikte başladı, Kazadamat gazetesi var. Yani hepimizin çok yakından bildiği İzmir'de yayınlanmış bir gazetede var. Orada Kürtlerle, Kürt-Ermeni dostluğuyla ilgili fazla sayıda makale yayın çıkmış. Dediğim gibi keşke imkanımız olsa, bunu ben kendi adıma denemeye çalışacağım. Tümünü tercüme edebilsek, çok enteresan konular var. Örneğin müzik var, Dengebeciler diye bir başlık var.
0: Evet.
1: Oturup onu tercüme edip paylaşmak gerekiyor. İyi ki böyle bir çalışma yapmışlar. Bu sadece Ermeniler açısından değil, Kürtler açısından da çok önemli, çok yararlı, derlenmiş, toparlanmış bir çalışma. Elbette o tarihlerle ilgili fazla sayıda çatışma haberi de var. Bu çatışma haberi hem derebeyler arasında, ağalar arasında, hem
0: Yani
1: de
0: Kürt grupların kendi arasındaki çatışmalar da var.
1: grupların kendi arasında ihtimal egemenlik
0: Evet.
1: çatışması, çıkar çatışması, hatta belki de politik siyasi çatışma diyeceğim, bugünkü anlamıyla olmazsa bile o var. Bir de tabii Ermenilerle ilgili bir yanı var. Çünkü
0: Evet.
1: fazla sayıda
0: Evet. Bunların tabii çoğu Ermeni ve Kürt vilayetlerinde oluyor. Yani dağların arkası dedik bu hafta zaten. Çünkü orada başlıklardan birinden aldık. Dağların arkasında diye bir mektup gelmiş. Tabii bu hafta Azadamardı, yani Taşnak Partisi'nin. Taşnak Partisi tabii çok faal. Legal parlamentoda da temsili olan ikinci meşrutiyet döneminde 1908'den sonra İttihat Terakki ile zaman zaman çok yakın, zaman zaman mesafeli ilişkileri olan, Ramgavarlar ve Önçaklar tarafından bu yüzden eleştirilen zaman zaman Taşnaklar, İttihat Terakki ile bu kadar yakın olmaları yüzünden hatta eleştirilen. Ama bütün Osmanlı coğrafyasında ve bu bahsettiğimiz illerde yaygın, parti olarak da gazete ve parti vesilesiyle gazeteye de bilgi akan bir gazete Azadamart, özgürlük kavgası anlamına geliyor Azadamart ve yani Ermeni basın tarihinde önemli bir yeri var Azadamart'ın. Zaten 24 Nisan'da da 1915'te hemen Azadamart'ın yöneticilerinin de o 207 kişinin içinde Azadamart'ın yöneticileri var ki legal bir gazete aslında 1915'te de. 1909'dan pek çok haber seçtin sen bu hafta Akbarik. Hepsi de ilginç başlıklar. Tabii onların hepsini teker teker bütün haberleri aktaramıyoruz. İşte Dersim Kürtlerinin mücadelesi merkezi hükümete karşı, Ermeni-Kürt ilişkileri Harput vilayetinde, Türk hükümetinin politikaları, Ezidilerle ilgili makaleler, kültürleri, inanç ve ibadetleri, Hınıs bölgesinden Ermeni-Kürt ilişkileri hakkında bir haber, Harput'tan haberler, bir mektup, hepsinin başlığı birbirinden ilginç. Mesela Van'dan bir mektup var. Van vilayetinde Kürt-Ermeni ilişkileri ve Türk hükümetinin bu konudaki politikalar hakkında. Bir Kürt'ün itirafı bir komplo planı hakkında başlıklı bir yazı. Bunu Ahmet Fazi isimli birisi Silvan Ermeni'den örnek bir komplo olacak haberiniz olsun diye bir yazı göndermiş. Kürtler arasında yazı ve edebiyat üzerine bir makaleler, bildiğim pek çok makale. Kürt-Ermeni dostluk bağları, Taşrak Partisi'nin öncülüğünde, bu da ilginç. Taşrak Partisi'nin öncülüğünde Kurmançı Kürtçesi ile ilk Ermeni harfli Kürtçe okuma kitabının hazırlanması. Yani Ermeni harfleriyle biz Türkçe kitapları
1: Evet.
0: biliyoruz Osmanlı döneminde. Ermeni harfleriyle Kürtçe kitaplar yazıldığını da biliyorduk. İşte bu da onlardan bir tanesi. Böyle bir yazılık varmış. Pek çok ilginç haber var. Van'dan, işte Harput'tan, İran sınırından, Bulanık'tan, pek çok işte dağların arkası, yani bu haftaki makaleye başladı. Oradan dağların arkası başlıklı imzasız bir makale. Burada da Kürt-Ermeni ilişkileri, Ermeni siyasi partilerin birisi beraber mücadele edelim diyor Kürtlere. Bu arada şu da dikkatimi çekti başlıklara bakarken. Kürt yoksullar da bu Kürt ağaların faaliyetlerinden çekiyorlar. Değil mi Akbarık? Sadece
1: Ya
0: yani
1: evet, muzdaripler yani
0: muzdaripler.
1: bu sadece Ermenilere yönelik ya da sadece ezidilere yönelik bir şey değil. Bu da gayet doğal, normal. Yani Kürt ağalar, beyler doyumsuz çünkü sadece Kürtlere, Ermenilere yaptıkları zulümler nedeniyle yeterli olmuyor o. Daha çok, daha çok, daha çok istiyorlar. İkincisi de şey, tabii belki yeni bir kavram ama vicdan. Yani bu o Kürtler arasında da o tarihte vicdanlı insanlar var. Ve Kürt beyleri, ağaları tahammül edemiyorlar bu vicdanlı insanların şeyine, tavır ve davranışlarına, tutum almalarına. Çünkü Ermeniler örneğin Kürtlerin eğitimi konusunda ciddi katkı sunuyorlar. Hatta Ermeni okullarını Kürt çocuklarına açıyorlar. Kürt alfabesinin oluşturulması için çaba sarf ediyorlar. Maddi ve manevi çaba sarf ediyorlar. Bu tabii Kürt ağa ve beylerin işine gelmiyor. Birkaç tane ileriki haftalarda yayınlayacağız. Örneğin deklarasyonlar var, ortak deklarasyonlar var. Ermeniler tarafından yayınlanmış deklarasyonlar var. Ortak mücadele etmek amacıyla. Örneğin bir Ermeni din adamının çağrısı var. Ortak mücadele etmek, tavır almak konusunda var. Yani bütün bunların hepsini önümüzdeki haftalarda yayınlayacağız diye düşünüyorum. Yeter. Çok zengin bir
0: Evet,
1: şey.
0: haberlere baktığımızda zaten sürekli bir işbirliği, beraber hareket edelim yani Ermenilerle Kürtler arasında, yani gerek merkezi iktidarın o dönem eğer varsa baskıcı politikaları, gerekse işte oradaki feodal ilişkilere karşı Kürt-Ermeni birlikte hareket etme, iki farklı düzeyde birlikte hareket etme çağrıları oluyor. Yani hem bu oradaki feodal ilişkilere karşı hem de merkezi hükümetten gelen baskıcı politikalara karşı. Bir taraftan da işte oradaki feodal ilişkilerini ezdiği hem Kürtler hem Ermeniler var. Gerçekten karmaşık bir ortam. 1910 yılın 1909 yılından bahsediyoruz. Yani ikinci meşrutiyet ilan edilmiş ama ortalık işte sakin değil. Çünkü oradaki yapı devam ediyor. Şimdi sen bunların sadece başlığını vermekte kalmadın. Başlık ve bir cümle açıklama, iki cümle açıklama vermekte kalmadın. Bunların bir tanesini seçtin ve çevirdin.
1: Evet.
0: Azeramart gazetesinde 1910 yılında İmzasız bir analiz. Şöyle diyor: Kürt okulları İstanbul mu yoksa Taşra mı? 1910 yılında 190 numaralı Azadamart'ta yayınlanmış. Çok ilginç bir makale bu. Diyor ki bazı Kürt aydınları İstanbul'da Kürt çocukları için Meşrutiyet Mektebi adıyla bir okul açtılar. Hocapaşa sokakta, Sirkeci diye anlıyorum
1: Evet.
0: ben bunu. Hocapaşa sokağında Meşrutiyet Mektebi diye bir okul açtılar. Fikir güzel ve umut vericidir. Şimdiye kadar Kürt çocuklarını eğitme kaygısını taşıyan hükümetti. Hamidiye yönetimiydi, yani Abdülhamit dönemini kastediyordu. Şimdi ise Kürt bireyler ve eğitim amacıyla kurulmuş bir dernek bu işin başında durmaktadır diyor. Ve şuna dikkat çekiyor makale, yani Azadamardın makalesi. Bu Hamidiye yönetimi, Abdülhamit bu okulları açarak aşiret mektepleri sanıyorum kastettikleri şey.
1: Evet, aşiret mektepleri.
0: Kürt beyli reislerini hem gönlünü kazanmak istedi hem de böylece onları kontrol altında tutmak, kendini tahtına sadık tutmak istedi. O öyleydi. Şimdi bu Kürt bireylerin aşırı meşrutiyet mektebi başka, yani öyle demiyor ama sivil bir girişim olduğu için kutluyor bunu. Taşrak Partisi diyelim burada, Azadamart Gazetesi derken
1: Evet.
0: taşraklardan bahsediyoruz tabii. İlginç bir makale. Bölgedeki okulsuzluğu ve eğitimsizliğe de dikkat çekiyor. Bu tabii birilerinin işine gelmeyecektir diyor ve çok da önyargılar var diyor. Çünkü orada hakikaten daha çok medreseler üzerinden ilerleyen bir eğitim sistemi var. Şöyle diyor, şüphesiz bu mücadele zordur. Çünkü Kürt dünyasına egemen olan gelişime karşı önyargılar ne kadar yoğun ve dirençli ise fikre bu mücadeleye katılanların takdire şayan sayısı da o kadar azdır diyor. Yani sizin sayınız az ama diyor. Biraz Marksist şeyler de var. Önerilen bu hareketi başarıya ulaştırmak için gerekli olan pratik imkanlar ve tüm koşullar eksiktir diyor. Yani Taşrak Sütkü'nün sosyalizme ilişkili olduğunu da biliyoruz. Daha çok milliyetçi bir parti olarak bilinir ama ilginç bir makale Akbarik. Ne dersin?
1: Ya bütün makaleler öyle. Ben bir şey açıklayacaktım. Unutmayayım, hemen açıklayayım. Şimdiki
0: Doğru.
1: şeyler var. Okunduğu zaman göreceğiz tarih tarih. Böyle bir cümle var. Çok sık kullanılmış. Kürt-Ermeni dostluk ilişkileri diye bir cümle var.
0: Evet.
1: Tarihleri baktığın zaman neredeyse 2 günde bir, 3 günde bir Kürt Ermeni dostluk ilişkileri öylesine zengin ki esas bütün şeyler bu kısımda
0: Evet.
1: toparlanıyor. Belki önümüzdeki hafta bu konuda bir örnekleme
0: Evet.
1: yapacağım, bir tarihi. Yani ne demek, ne olmuş, bu ilişkiler nedir? Kürt-Ermeni dostluk ilişkileri de somutlaştırmak açısından örnekleme yapmaya çalışacağım. Upuzun bir yol bu. Yeter onu söyleyeyim.
0: Ve 1915'ten sonra bambaşka bir yer alacak bir yol tabii.
1: Ya tabii bambaşka. Ya şimdiki bunları okuyunca ve bu son yüzyılı değerlendirdiğimiz zaman nelerle uğraştığımız, ne kadar bu önümüzdeki sayıda bir yayınlansın da ondan sonra birazcık daha şey konuşabiliriz, açık
0: Tabii
1: konuşabiliriz.
0: açık konuşabiliriz. Şimdi biraz böyle ipuçları veriyoruz. Yani şimdi biz 1909-1910'dan bahsediyoruz. 5 sene sonra neler olacağını kimsenin bilmiyor ve gerek İttihat Terakki ile ilişkiler Taşrak Partisi açısından gerekse bölgedeki Kürt-Ermeni dostluk ilişkileri çabaları, birlikte hareket etme çabaları yoğun. O açıdan da çok tarihsel kıymette ve önemli belgeler bunlar, haberler bunlar. Çok önemli bir iş yapıyorsun Ahbarik. Az
1: Ya
0: evvel bahsettiğim makalede zaten Kürt uyanışı ilk işaretlerini vermekte diye bir
1: evet.
0: cümle yer alıyor az önce. Bu makaleyi ve bu yani Agos her hafta tavsiye ediyoruz zaten ama bu hafta hakikaten bu yazı dizisini için bile olsa sadece almanızı tavsiye ederiz. Gerçekten çok ilginç haber başlıkları ve bu bahsettiğimiz makalede çok ilginç çözümlemeler var. Son bir dakikamız Akbarik. Sözü sana bırakayım. Diğer konuklarımızın süresinden almayalım. Söz sende.
1: Tabii. Yani şunu söyleyeyim. Ben bazı yazılarımda sık sık kullandım. Tarihin hafızası vardır diye. Şimdiki
0: Evet.
1: aradan 100 yıl geçmiş olsa bile yani şu coğrafyayı düşünelim. Harflerle uğraştık. X harfiyle uğraştık. Q harfiyle uğraştık. Halbuki Geri planına baktığımız zaman 100 sene önce bir Kürt edebiyatı, Kürt sanatı, Kürt müziğinden bahsediyoruz. Bazı şeyler söyleyebilmem için şu önümüzdeki haftayı da bir şey yapalım.
0: Evet.
1: Okuyalım,
0: Bu
1: çünkü oradaki bir şey başlık, bir şey çok önemli. Ben
0: evet.
1: çok etkilendim ve çok duygulandım açıkçası. 100 yıllık bir kayıp. Teşekkür
0: Evet. Gerçekten çok katman katman bir tarihten bahsediyoruz. Dostluk ilişkileri var. Beraber çabalar, bir şeyler yapma çabası var. Kürt harfi, Ermenice harfli Kürtçe yayınlar var. Gerçekten bu Sovyetler Birliği'nin bu çalışması zaten orada hep Radyo Yerevan'da Kürtçe yayınlar yapılmış yıllar boyunca. Erivan Radyosu'nda, pardon, Radyo Yerevan diyorum. Erivan Radyosu'nda yıllar boyunca Kürtçe yayınlar yapılmış. Yazarlar Birliği'nin Kürtçe servisi var. Orada Kürt dilinde gazeteler çıktı. Ermenistan'da Kürtçe gazeteler çıktı. Onları da biliyoruz. Orası apayrı bir tarih, Sovyetler Birliği'nin bu Kürt, Ermenistan'ın Kürtlerle ilişkisi. Çok zengin bir
1: Evet.
0: tarih var karşımızda. Bu tarihi böyle bir ucundan ufak ufak yakaladık bir parça. Eline sağlık Zakar abi. Zakar Emildanoğlu konuğumuzdu. Süremiz bu bölüm için
1: Teşekkür
0: daldı.
1: ederim. Size kolay gelsin.
0: Seni gene konuk ederiz Akbarik. Enteresan şeyler çıktıkça, bu yazı
1: Tabii,
0: dizisi boyunca.
1: tabii, tabii, tabii, tabii.
0: Eline sağlık.
1: Önümüzdeki hafta konuk olmak isterim. O
0: Tamam.
1: sahip çıksın bir.
0: Tamam, önümüzdeki
1: Tamam.
0: haftaki de, bu haftaki ilginç, önümüzdeki haftaki de ilginç olacak. Bu yazı dizisini kaçırmayın diyoruz. Gerek Agos.com.tr'den gerekse Agos gazetesinden. Teşekkürler Zakar abi. Eline sağlık.
1: Haydi. Size de kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Evet, Agos'un emek veren, yıllar boyunca emek veren ve Ermeni basın tarihi üzerine çalışmalarıyla bildiğimiz, aynı zamanda da mimar Zakar Emildanoğlu konumuzdu. Şarkı arası veremedik. Çok konu vardı konuşacağımız. Şimdi hemen bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra Ahmet İnsel konuğumuz olacak.
2: Radyo Agos.

0: Kadın erkek sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda dişi erkek farkı yok. Eksiklik, noksanlık sizin görüşlerinizde.
1: Apaçık Radyo. Dünyayı dinliyorum. Bir dünya müziği programı. Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen. Cumartesi günleri 15'te Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Radyo Agos.
2: Radyo Agos devam ediyor. Bu bölümde dostumuz, benim şahsen arkadaşım, Rant'ın arkadaşları inisiyatifinin çok önemli bir üyesi. Gazetecilik yaptı zamanında. Yönetmen, sinemacı, Türkiye-Ermenistan Sinema Platformu'nun önemli isimlerinden birisi. Çiğdem Mater, Çiğdem arkadaşımız. 2022 yılından bu yana, 25 Nisan'dı yanlış hatırlamıyorsam tutuklanma tarihi. 2022 yılından bu yana hapiste. Gezi direnişi gerekçe gösterilerek hapse atılanlardan birisi. Diğer isimler Tayfun Kahraman, Can Atalay, Mine Özer'den. Yargılanan pek çok isim var, yatıp çıkanlar var. Osman Kavala dostumuz 9 yıl olacak yanlış hapiste. Şimdi Çiğdem Mater'in bir kitabı çıktı. Tuhaf, saçma, neyse başlıklı. Kitabın niye bu ismi aldığında konuşacağız birazdan. İletişim yayınlarından. Çiğdem Mater'le konuşamayacağımız belli. Yani radyo için konuşamayacağımız belli en azından. Radyoda bir program yapamayacağımız belli. Ne yazık ki. Dolayısıyla kitabı yayına hazırlayan Ahmet İnsel'le, iletişim yayınlarının editörlerinden Ahmet İnsel'le, Birikim Dergisi'nin de editörlerinden Ahmet İnsel'le konuşalım dedik. Pek çok çalışması var Ahmet İnsel'in de kitap olarak yayınlanmış. Dinleyicilerimiz biliyorlardır zaten. Ahmet'le biz birlikte de çalıştık iletişim yerlerinde zamanında. Günaydın Ahmet, kolay gelsin.
3: Günaydın Yetvert, günaydın.
2: Şimdi bu kitap Bakırköy cezaevindeyken Çiğdem Mater hazırlandı, yayına hazırlandı, evet. Yazıldı. Oradaki kitap aslında daha önce çıkmış makalelerin yani bir kısmı öyle, bir kısmı bu kitap için özel olarak yazılmış makaleler. Başında Çiğdem Mater'in bir sunuşu var. Sonunda senin yazılı olarak tabii Çiğdem Mater'le yaptığın bir söyleşi var. Şu notu düşerek başlayacağım. Yaklaşık 2 sene önce olsaydı Çiğdem Mater Bakırköy cezaevinden burayı dinleyebilecekti. Fakat önce Açık Radyo'nun lisansı iptal edildi ve internet yayınına geçmek zorunda kaldı Açık Radyo ve Apaçık Radyo ismini aldı. Bu yüzden zaten dinleyemiyordu. Bizim, çünkü dinlediğini biliyorum hem Açık Radyo'yu hem de bizim programlarımızı. Daha sonra da 1-2 ay kadar önce birdenbire Şakran cezaevine sevk edildi. Hükümlü olduğu gerekçe gösterilerek. Epeyce bir tabii yani İstanbul'da yaşayan ailesi İstanbul'da olan birinin pek çok tutuklu hükümlü ne yazık ki bunu tutuklu ve hükümlü daha çok hükümler için yapılıyor bu. Bu muameleye maruz kalıyor ne yazık ki. Selahattin Demirtaş biliyorsunuz Diyarbakır'da yaşarken Edirne'de cezaevine kondu ve ailesi yıllar boyunca Diyarbakır'dan Edirne'ye gittiler. En sonunda işte oralarda bir ev tutma durumu yakınlar zorunda kaldılar ama pek çok hükümlü bunu çekiyor. Neyse ki Şakran'da çok kalmadı ve şimdi Silivri cezaevinde. Dolayısıyla Bakırköy cezaevindeyken yazılmış, Silivri cezaevindeyken yayınlanmış bir kitabı var şimdi Çiğdem Mater'in.
3: Evet.
2: Sen yayına hazırladığın kitabı.
3: Evet.
2: Çok da iyi olmuş. Böyle bir kitabın da olması iyi olacaktı ve olmuş böylece. Neler yazıştınız Çiğdem'le bu kitabın yayınlanma sürecinde? Öyle başlayalım isterseniz.
3: Çiğdem'le zaten epeyden beri sürekli irtibat halindeyiz. Yani hapse atılmadan, tutuklanmadan önce de irtibat
2: zaten,
3: halindeydik zaten düzenli olarak. Daha sonra Çiğdem tutuklandığında görüşmeye yazılı olarak irtibatta kalmaya devam ettim. Ve bundan 1,5 sene önce veya tam şimdi hatırlıyorum 1 sene önce diyelim Çiğdem'e yazılarının derlenip bir kitap yapılması fikrini önerdim. Doğrusu ilk başta Çiğdem hemen hazır değildi ama daha sonra bu fikre gayet sıcak baktı ve yayınlanmış olan yazılarını dışarıda annesi özellikle Nadire Mater derledi, işte bana yolladı. Bir de yayınlanmamış yazıları, birkaç tane de yayınlanmamış yazısı vardı. Onları ilave ettik. O yazılar için de işte biraz toplayıp düzenlemek gerekti. Onları yaptım. Tabii bunları sürekli Çiğdem'le yazışarak, görüşerek, mesaj yollayarak, annesi aracılığıyla mesaj yollayarak bunları yaptım. Bir de dediğin gibi yazılı bir söyleşi. Tabii yazılı söyleşinin şöyle bir sorunu var. Karşılıklı konuşurken soru soramıyorsunuz.
2: Evet.
3: Baştan bir soru yolluyorsunuz, ondan sonra oradan ona cevap geliyor, arkasından bir tane daha. Tabii hazırlanmış, yani var olan yazıları derlemek aslında hızlı bir iştir, ama tabii bu hapishanenin iletişim koşullarında bu biraz zaman aldı. Bir seneye yakın zaman aldı. 8-9 ay aşağı yukarı. Ondan sonra da işte kitabın hazırlanması. Bu kitabın ana teması, alt başlıktan da önerdiğim alt başlıktan da göreceğiniz gibi, duyacağınız gibi, içeriden dışarıya bakmak. Yani
2: Evet.
3: içeriden, biz artık Türkiye'de içer deyince ev falan anlamıyoruz. Çoğumuz hapishane olduğunu otomatik olarak anlıyoruz. İçerisiyle dışarısı arasındaki fark, bu genelleşmiş tutuklama dünyasında, Türkiye'sinde. İçeriden dışarıya bakmak çok yaygın bir pratik olmaya başladı. Kimisi bir ay, kimisi 2 ay, kimisi 9 ay, kimisi 20-30 yıl. 9 yıl, 20-30 yıl içeriden dışarıya bakmak zorunda olan insanların ülkesi olduk maalesef. Bu tabii çeşitli, bu deneyimin insanlarda yarattığı tepkiler ve etkiler standart değil. Herkes için aynı değil. Kimisi bunu çok içine kapanarak yapıyor, dışarıyla ilişkisini kurmakta zorlanıyor. Kimisi de dışarıyla belki de içeride olduğunda dışarıda olduğundakinden daha fazla dışarıyla ilişki kurma çabası gösteriyor. Çiğdem burada gerçekten şey bir zaten onun karakteri öyleydi. Sürekli neşeli, aynı
2: Enerjik.
3: zamanda enerjik ve aynı zamanda gördüğü, düşündüğünü saklamayan, dolayısıyla aynı zamanda ironik bir eleştiri, sıkı eleştirir.
2: Evet.
3: Hatta bazı durumlarda insanı böyle şaşırtan radikal eleştirileri de olabilir. Kendisine yönelik eleştiriler, kendisine yönelik eleştiri demiyorum da mizah, aynı zamanda daha çok mizahla karışık bir dünyaya bakışını kaybetmedi. Doğrusunu söylemek gerekirse, bu başlık konusuna gelirsek, tuhaf, saçma ve neyse diye onu biraz açmamız lazım. Çünkü bu tamamen Çiğdem'in önerisi. Benim aklıma bile gelmezdi.
2: Çiğdem
3: Böyle.
2: çok kitap okuyor.
3: Evet.
2: Hakikaten yani bini aşmış durumda. Ben biliyorum niye öyle olduğunu. Sen anlat istiyorsan. O kitapları okurken tabii geri vermek durumunda kalıyor bir kısmını.
3: Evet.
2: Ve o kitaplarla ilgili defterler tutuyor yani okudukların. Çünkü insan unutur bu kadar fazla kitap
3: Tabii,
2: okurken. Biz
3: tabii.
2: normalde de unutuyoruz. O defterleri tutmaya başlıyor kitaplarla ilgili diyorum ve sözü, topu sana atıyorum.
3: Evet, vallahi şimdi sayısını, son sayısını bilmiyorum ama bir bin geçti zannediyorum okuduğu kitap sayısı. Zaten o söyleşideki görüşme, yani söyleşme konularımızdan bir tanesi de o. Merak ettiğim konulardan bir tanesi de bu kadar kitabı okurken ne yaptın diye. Dediğin gibi defterler tutuyor sürekli, defterlerde notlar alıyor. Çiğdem'in giriş yazısında da belirtiyor. Hapishanedeyken kullandığı, kendisinin sonradan tespit ettiği, bunu tasarlayarak yapmış değil, kendisinin sonradan tespit ettiği bir dil alışkanlığı oluşmuş. Daha önceden var mıydı bilmiyorum. Kendisi de pek buna söylemedi ama hapishanedeyken şunu fark ettim demişti. Üç kelimeyi çok sık kullanıyorum. Tuhaf, bazı durumlarda karşılaştığı bazı durumlar veya okuduğu kitaplar, televizyonda izlediği haberler, diziler. Tuhaf, hay Allah, tuhaf bu dediğim şeyler. İkincisi, yahu çok saçma dediğim vakalar, olaylar, tespitler. Bir de neyse, olur böyle şeyler, artık ne yapalım, buna da direneceğiz, buna da alışmayacağız ama buna da direneceğiz veya buna da alışacağız dediği, neyse dediği ve hayattaki o mücadelesini devam ettirme azmini bir şekilde ifade ettiği üçüncü tavır, üçüncü kelime, üçüncü tepki diyelim. Hı hı. Dolayısıyla bunu söyleyince kendisi, ya ben kitabın başlığını böyle yapayım dedi ve yazıları da bu üç başlık altında üç bölüme ayırdık. Yani tuhaf tepkisini gösterdiği yazılar bir bölüm oldu. Ya bu çok saçma, nasıl olur böyle bir şey dediği, buna böyle bir tepki gösterdiği yazılar ikinci bölüm oldu. Bir de neyse, neyse ki böyle bir şey olmuş, neyse tamam bu da olabilir, neyse bunun da üzerinden gelebiliriz diye tepki gösterdiği, düşündüğü konularla ilgili yazılar üçüncü bölüm oldu. Dolayısıyla tuhaf, saçma, neyse aslında kitabın evet, üç bölümü. Bir de evet, uzun bir aile hikayesi var. O da çok ilginç tabii.
2: Evet, girişte uzun Balkanlara dayanan bir aile hikayesi
3: aile
2: var.
3: Aile hikayesi var, evet.
2: Kitabı, yazıları bir kısmını okumuş olabilir dinleyicilerimiz. Biyanet'te, Ağustos'ta, T24'te evet, bir günde yayınlanmış yazılar bunlar. Bir kısmı hiç yayınlanmadı.
3: Evet.
2: Baştaki girişi zaten başlı başına, Çiğdem'in girişi ve aile hikayesi çok önemli, kıymetli. Evet. Sonda yaptığınız, senin yazılı olarak tabii yaptığın söyleşi gayet evet, önemli. Burada yani neyle karşılaşacak okuyucu, dinleyici hiç bilmiyoruz eğer. Yani bir hukuk sistemi üzerine çok önemli ve çarpıcı tespitler içeriden birisi olarak.
3: Evet.
2: İki, siyasetteki dünya ve Türkiye'deki siyasetiyle ilgili analizler, tespitler. Bir de Çiğdem'in tabii bu kadar senedir okuduğu kitaplar, yani zaten okuyan birisiydi. Bu dört
3: ama
2: yılda
3: bu kadar,
2: ekstradan...
3: bu kadar okuyan evet, değildi herhalde. Hiçbirimiz de bu kadar okuyan
2: hiçbirimiz
3: olamayız.
2: Bu kadar
3: Bu kadar
2: okuyamıyoruz.
3: zamanımız olmaz.
2: Bu dört yıldır okuduğu kitapların da harmanlanarak kitap eleştirisi de diyebileceğimiz veyahut okuduğu
3: yazarlarla,
2: kitapları...
3: hatta kitapların o yazarlarıyla kendisinin kafasında oluşturduğu diyalog da zaman
2: Diyaloglar...
3: zaman. Evet.
2: Onlar ayrıca lezzetli çünkü
3: Evet.
2: bir aslında edebiyat eleştirmeni de doğuyor oradan bir taraftan.
3: Tabii.
2: Yani ben kendi adıma söylüyorum bunu. Çok sık mektuplaşamadım, çok nadir mektuplaşabildim ben Çiğdem'le. Ama ne kadar çok okuduğunu biliyorum içerideyken. Söyleşinizin bir yerinde gelişmelere de değiniyorsunuz tabii. Gerek dünyayı saran, yani sadece Türkiye ile ilgili bir şey değil bu, dünyada da işte Macaristan'dan Amerika'ya, işte Rusya'ya kadar uzanan bir
3: aşırı
2: otoriterleşme,
3: otoriterleşme, evet.
2: milliyetçileşme, işte en son bu tabii olamadı kitapta ama Almanya'daki AfD'nin işte artık başat aktör haline gelmesi gibi bir durum
3: Tabii,
2: söz konusu mesela.
3: tabii.
2: Bununla ilgili de bir söyleşinizin bir bölümü de bununla ilgili.
3: Evet.
2: Çiğdem'in burada enteresan bir tespiti var. Onu okuyayım izin verirsen.
3: Lütfen.
2: Dünyayı yöneten adamlara, parantez veya sayedeki kadınlara baktıkça şöyle bir fotoğraf oluşuyor zihnimde. Herkes kendisinin doğusundakinin gücüne gıpta ediyor. Trump Orban'ın yetkilerini istiyor. Orban Erdoğan'ın, Erdoğan Aliyev'in, Aliyev Türkmenistan'ın, Kuzey Kore'ye kadar gider bu diye bir tespiti var.
3: Evet, çok
2: Tabii...
3: doğru bir coğrafi tespit bu aynı zamanda.
2: Evet.
3: Hani güneş doğudan doğar diye hep öyle bir
2: evet,
3: hatırlarsın,
2: evet,
3: Mao döneminin bir sloganı vardır. Güneş
2: evet,
3: doğudan
2: evet,
3: doğar diye.
2: evet.
3: Şimdi otoriterlik doğudan doğar diye bir yeni slogan da çıkartabiliriz bu sayede.
2: Evet, ben buna bir ek yapayım fakat dünya yuvarlak olduğu için dönüp tekrar Trump'a geliyoruz.
3: Trump'a
2: Bütün
3: geliyoruz
2: dünyayı
3: tabii.
2: dolaşıp
3: Çok
2: tekrar
3: doğru.
2: ondan sonra Trump'tan tekrar bir kuvvet alıyor herkes.
3: Çok doğru.
2: İşte o. Evet, burada senin de bildik, yani söyledin gerçi ama hakikaten böyle bir sağcılaşma dönemindeyiz. Hukukun temel
3: Hukuk.
2: prensiplerinin
3: Evet.
2: artık çöpe atıldığı bir, yani mesela biz
3: Hukuk
2: geçen
3: artık bir
2: sene
3: siyasal gücün baskı aracı haline tamamen
2: evet,
3: dönüşmüş durumda. Yani hukuk devleti kuramının önemli boyutu yargıyla, adaletle, yargıyı adaletin yerine getirmekle görevli olan yargı sistemiyle, bunu savcılar da dahil buna. Yargı sistemi deyince sadece hakim değil, savcı da
2: evet.
3: adaletin bir parçasıdır ve bu özerk olması, yargı sisteminin hükümetten, iktidardan bağımsız olmasının asli kurum olduğu hukuk devleti tamamen artık bir hukuk üzerinden ya da yargı üzerinden baskı oluşturma ve siyaseti belirleme aracı haline dönmüş durumda ve bu tabii ki otoriterleşmenin de ötesine götüren bir şey. Yani sadece otoriter, kişisel bir otoriter tavır değil, sistemin kendisinin bütünüyle bir keyfilik, iktidarın keyfi davranma imkanını sonuna kadar açtığı bir alan yaratıyor maalesef.
2: Evet, tüm bu tablo içerisinde Gezi davasının ayrı bir yeri var.
3: Çok ayrı
2: bir yeri var. Bunlara uyumlu olmakla birlikte burada bir sanki kişisel bir öc alma meselesi
3: evet.
2: de var gibi.
3: Tabii.
2: Ben böyle tamam. düşünüyorum. Sen de kitabın girişinde buna benzer bir yanlış hatırlamıyorsam cümlen olsa gerek.
3: Öyle çünkü açıklayamıyoruz. Yani
2: evet.
3: Gezi davasında hükümeti devirmeye teşebbüsten Osman Kavala'nın ve bunu örgütlemekten Osman Kavala'nın
2: evet, Ahmet Tinsel'le zor bir yerden bağlanıyoruz zaten. Kesilebilir demişti. Sanıyorum şu an Ahmet Tinsel'le bağlantımız kesilmiş durumda. Tam da ama artık büyük oranda konuşmuştuk Gezi davasını. Şimdi bir şarkı arası verelim istiyorsanız. Program başından beri şarkı arası vermedik. Liz Saryan'dan dinleyelim. Ermenistan müzisyen Liz Saryan'dan dinleyelim. Yasemani Zaridak yani Leylak Ağacı Altında yı dinleyelim. Hatta Mehmet şu an. Evet şimdi Liz Saryan'ı dinleyelim. Dönüşte tekrar bağlanabilirsek bağlanabiliriz. Bağlanamazsak artık diğer konumuza geçmek durumundayız. Ama Ahmet'le de büyük oranda konuşmuştuk. Evet Liz Saryan'ı dinleyelim. Radyo Ghost devam ediyor.

0: Evet, şarkıları böyle fade out deriz biz. Yavaş yavaş daha bitmeden yayından almayız ama Ahmet İnsel Fransa'da ve zor bir yerden bağlanıyor. Tekrar bağlandı, onu tekrar kaybetmeyelim. Çünkü birkaç not daha var aktarmamız gereken. Bu kitapla ilgili, Çiğdem Mater'in kitabı ile ilgili tuhaf, saçma neyse. İletişim Yayınları'ndan çıkan kitabı konuşuyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için söyleyelim. Kitabı yayına hazırlayan Ahmet İnsel konuğumuz. Evet Ahmet, Gezi davasını konuşuyorduk.
1: Evet, yani Gezi davasında hakikaten ortada herhangi bir teşebbüs, hükümeti devirmeye teşebbüs iddiasını destekleyecek hiçbir şey olmamasına rağmen 4 tane iskemle 5-10 tane sandviç yolladığı için Osman Kavala, çünkü sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'nin temsilcisi avukatın verdiği darbeye teşebbüs aletleri olarak verdiği örnekler bunlar, biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Bunlarla mahkum edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi 25 Ağustos'ta Türkiye'yi hemen Osman Kavala'yı tahliye etmekle, serbest bırakmakla ve davanın yeniden görülmesine hükmetti. Ve bütün delillerin hiçbir hukuki değeri olmadığına karar verdi. Bekliyoruz Türkiye'de bunun nasıl bir
0: Evet.
1: Türkiye hükümetinin nasıl bir cevap vereceğini. Bitirmeden şunu da belirteyim. Çiğdem Mater kitabı maalesef eline alamadı. 1 dakika falan görmüş avukatın söylediği. Çünkü kitap hapishanenin kütüphanesine devredilirken görmüş. Ama bize kitapla ilgili çok çok memnun olduğuna dair bir mesaj yolladı. Ben de izin verirseniz hem Agos izleyicilerinin hem Apaçık Radyo izleyicilerinin ona bir mesajını ileteceğim gelecek hafta. Yetvart, senin namına da ve bütün
0: Tamam.
1: izleyicilerimiz namına da bu
0: Evet.
1: tebrik mesajını iletirim aynı zamanda.
0: Evet, biz buradan gerçekten hem böyle bir kitabın artık var olması, keşke başka şekillerde yazsaydı Çiğdem bu kitabı. Hapiste
1: Evet.
0: değilken yazsaydı. Yazsaydı gene ama hapiste değilken yazsaydı. Çiğdem'inle yaptığınız röportajdan da çok önemli notlar var aslında ama artık kitabı alıp okusunlar gerçekten.
1: Evet. Daha başka bir vesileyle yeniden belki de
0: Evet.
1: Çiğdem'le biraz yazışarak, belki ondan da biraz görüş alarak önümüzdeki, onun eline kitabın geçmesi biraz zaman alacak ama 2-3 hafta sonra, bir ay sonra belki yeniden seninle bu konuda bir ikinci program yaparız zaman şey
0: Tabii,
1: imkan
0: tabii
1: bulursak.
0: yaparız. Tabii yaparız. Bir
1: Çiğdem'den de
0: taraftan
1: haber
0: da
1: iletiriz aynı zamanda.
0: evet. Onun enerjisi bize de güç veriyor. Burada yani pek çok siyasi yükümlü var
1: Evet.
0: Türkiye'de.
1: Evet.
0: Ne yazık ki
1: On
0: son
1: binlerce, on binlerce,
0: dönemlerde.
1: binlerce değil, on binlerce var
0: Fakat
1: maalesef.
0: şahsen de tanıdığımız birkaç isim var ki onların içeriden verdikleri mesajlar biz dışarıdaki zaman zaman karamsarlığa kapılanlara enerji ve güç veriyor. Bunlardan biri Osman Kavala.
1: Evet.
0: Başına gelen bütün hukuksuzluğa rağmen nazik ve içerikli ve derinlikli notlarını ben her seferinde işte bir Osman Kavala notu böyle bir Osman Kavala notu böyle oluyor ve biz aslında ondan güç almalıyız diyerek okuyorum. Selahattin Demirtaş'ın mektupları, notları da öyle.
1: Aynı şekilde.
0: Yani içeride olanlar onlar bize güç veriyor gibi. Çiğdem Mater'in de bu enerjisi, merakı, tabii akşamları dizi seyrediyorlar ister istemez. Çünkü ışık Silivri'de bilhassa akşamları kitap okumaya çok müsait değil. Tartışma programlarından ziyade memleketin kültürel hayatının ne durumda olduğunu anlamak için dizilere bakıyorum. Mafya dizileri üzerine de saptamaları var. Ve Çiğdem'in yazıları, makaleleri, saptamaları, hukukla ilgili bilhassa Türkiye'deki bir sistemle ilgili saptamaları gerçekten bize hem

0: ufkumuzu da açıyor, hem de o enerjisi, meşhur kettle yazısındaki enerjisi.
1: O kettle yazısı mükemmel, evet.
0: Evet. O enerji bize, ya ben öyle hissediyorum, daha doğrusu
1: Bu
0: bilmiyorum.
1: kettle konusunda ilk baştan Selahattin Demirtaş açmıştı hatırlarsan.
0: Evet, biliyorum. Oradan gelen bir enerji var işte, bu Silivri'den, Edirne'den gelen bir enerji var.
1: Evet, Sincan'dan
0: Keşke,
1: gelen var, her yerden,
0: evet,
1: İzmir
0: keşke o enerji,
1: hastanelerinden.
0: keşke o enerji hiç gelmeseydi, ama o enerji işte bizi de sanki biraz
1: Aynen, aynen.
0: umut verir hale geldi. Yani bizim onlara umut vermemiz gerekirken onlar bize umut veriyorlar. Bu da bu dönemin bir şeyi olacak herhalde. Alameti farikalarından ne yazık ki
1: Bir
0: biri
1: tanesi
0: olacak.
1: maalesef, evet.
0: Umuyoruz ki Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman, Mine Özer'den,
1: Mine
0: Can
1: Özer'den.
0: Atalay ve diğer tüm siyasi tutuklular serbest kalırlar, özgürlüklerine kavuşurlar. Ben yani gerçekten bu insanların bu kadar sene özgürlüklerinin bence diyorum burada, ama herkes demesem de pek çok kesim aynı şeyi düşünüyordur. Keyfi biçimde ellerinden
1: Evet.
0: alınması
1: Evet.
0: kabul edilebilir değil. Ahmet İnsel, sana da çok teşekkür ederim. Hem
1: Ben
0: yayına
1: teşekkür ederim
0: katıldın. Zor
1: programınız için.
0: şartlarda, Fransa'nın da merkezinde bir yerde değilsin. Uzak
1: Evet,
0: bir
1: maalesef
0: yerdesin.
1: iyi çekmiyor
0: Evet,
1: burası.
0: evet. Ama kırmadın bizi.
1: Rica
0: Katıldın
1: ederim.
0: yayına. Ama tam da bu hafta çıkmıştı. 18 Eylül'de çıkmıştı. Bu hafta yapmak anlamlı geldi. Çok teşekkür ediyorum Ahmet, yayına
1: İyi,
0: katıldığın
1: iyi
0: için.
1: yayınlar
0: Böylece
1: haftalar.
0: seninle de ne zamandan sonra bir yayın yapmış olduk.
1: Evet, çok iyi oldu.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: Kolaylıklar
1: teşekkür
0: diliyorum.
1: ederim Yetvart. Sevgiler herkese.
0: Teşekkürler, teşekkürler. Evet, bu bölümü de şarkısız kapatıyoruz. Az evvelki şarkıyı artık haftaya çalarız baştan, ama bu hafta neler var? Birkaç nokta aktarayım ben gazeteden. Ermenistan 35. kuruluş yıl dönümüydü. 91'de Sovyetler Birliği sonrasında Ermenistan'ı, bağımsız Ermenistan'ın 35. kuruluş yıl dönümüydü. Ali Demircioğlu bir analiz kaleme aldı. 35. yılda gerçek Ermenistan, kalıcı devletin yarım kalan cümleleri, yani Paşinyan'ın gerçek Ermenistan söylemini ve bu söylem üzerine kurulmuş yeni Ermenistan'ı analiz ediyor. Ermenistanlı, Türkiye'deki Ermenistanlı aileler net bir çözüm bekliyorlar. Çünkü Türkiye'deki Ermeni okullarına yönelik teftişler sürdü. Yani başta artık almayın demişlerdi. Halbuki 2012 yılında bir yönetmelik vardı. Ermenistanlı çocuklar dolayısıyla Türkiye'deki Ermeni okullarına gidebiliyorlardı, ama diploma alamıyorlardı. 2 ay önce başlayan teftiş sonucu alamamaya başladılar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın teftişi sonucu. Daha sonra AKP Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu Milli Eğitim Bakanı ile görüştü. Ondan yeni bir uygulama yok notunu aktarını. Sorun çözüldü zannettik biz. Fakat açıklamadan sonra teftişler devam etti. Şimdi Ermeni okulları ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bazı okullar Ermenistanlı öğrenci almıyorlar. Bazıları zaten var olan öğrenciler var. Onlar devam etsinler tutumunu alıyorlar, ama Ermenistanlı veliler bu durumdan, bu belirsizlikten çok şikayetçi. Ortada net bir durum olmadığı için pek çok okuldan geri çevriliyoruz diyorlar. Onların bir mektubu ve bir Ermenistanlı veliyle yaptığımız, anneyle yaptığımız söyleşi var. Çocuklarımızın önüne duvar örülüyor diyor Ermenistanlı veli. İsmini paylaşmak istemediği için burada Ermenistanlı veli diyorum. Paşinyan ve Erdoğan New York'ta buluştular. O yetişemedi ne yazık ki. Çarşamba bizim gazete basıldıktan sonra oldu bu. İnternette onun detayları var, ama hafta boyunca Ermenistan'da pek çok gelişme olmuştu. Onu bulabilirsiniz gelişme olarak. İra Tozoru Ermenistan'dan notlarını aktarıyor. Hrazdan Vadisi, Hrazdan Bölgesi ile ilgili kültürel, Sovyet kültürel mirası ile ilgili yazılarına devam ediyor. Bu hafta da yazısı var. Maral Dink'in yazıları biliyorsunuz, onun da ayrı bir edebi lezzeti oluyor. Maral Dink de bu hafta Daimi Halklar Mahkemesi Oresteya başlıklı, yine hukuku merkezine alan ve geniş bir kapsam, geniş bir çerçeve çizen önemli bir makale kaleme aldı. Fethiye Çetin neden hedef seçildim'deki gelişmeleri bir hafta sonra daha detaylı biçimde yazıyor demiştik. Onun da bu haftaki yazısının başlığı. Hrant Dink'le duruşmalara gittikleri, geldikleri zaman ki notlar ve Yargıtay'da ki şeye rağmen, itiraza rağmen, suçu değildir başsavcının itirazına rağmen, Yargıtay'ın onaylaması Ranting hakkındaki cezayı ve Fethiye Çetin'in daha sonra o kişilerle yaptığı konuşmadan notlar var diyeyim. Evet, saatimiz gelmiş. Şimdi bir reklam arası. Daha sonra bir şarkı, daha sonra Nora'yla, Nora'da Duruyan'la birlikte olacağız. Radyo Agos devam ediyor.
2: Radyo Agos.
3: Radyonun bence önemli tarafı göz ve imaj üzerinden kuramayacağınız bir ilgiyi, cazibeyi sözle, sesle sadece yaratmak zorunda olmanız. Bu çok daha konsantre olmayı, çok daha yoğun olmayı, çok daha dinamik olmayı gerektiriyor ister istemez.
4: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
5: Gidilmeyen yol.
6: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
5: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.
6: Pazar 18'de Apaçık Radyo'da.
7: Beni barış içinde çıkar düşünmeden sevebilir misin?
5: Apaçık Radyo.
2: Radyo Agos.

0: Radyo Agos devam ediyor. Ne dinledik? Lucien Bogosyan'dan bir Aşu Civani eseri dinledik. Zbidak Mazer, Beyaz Saçlar. Aşu Civani beyaz saçlarından hem şikayet ediyor hem de aslında bunun bir yaşanmışlığın göstergesi olduğunu kabul ediyor artık. Yaşlılık dönemindeki eserlerinden birisi olsa gerek ama eseri ben pek severim açıkçası. Çok da iyi icra edilir Ermenistan'daki müzisyenlerden. Başka versiyonlar da var. Hele Trialog'un versiyonu daha çok severim ama bu hafta konuklarımızdan arasında kadın yok. Dolayısıyla kadın şarkıcılar seçmeye gayret etmiştim. Lucien Bogosyan'dan dinledik. Anlayacakmışsınızdır. Aşu Civani konuşacağız. Aşu Civani, Noel Dadurian'la sık sık yaptığımız gibi Orta Çağ ve sonrası Ermeni halk edebiyatından ziyade yakın çağ diyebileceğimiz. Yani 1800'lerin sonu 1900'lerin başı ından bir aşu ve Ermenistan'da çok sevilen, bütün Ermeni dünyasında çok sevilen, yani çok fazla şarkısı olan, bilinen bir aşık. Yani Ermenistan'da da aşu deniyor aşıklara. Yani bu geçişkenlikleri çok konuşmuştuk biliyorsunuz. İyi akşamlar Nuray. Los Angeles'a iyi akşamlar dileyelim buradan.
1: Günaydın İstanbul.
0: Geçen haftadan demiştik biz ismini vermemiştik. Baskılar gören Çarlık Rusyası tarafından baskılara maruz kalan ama şarkıları Ermenistan, o dönemde Ermenistan'da ve sonrasında elbette ama baskılı dönemlerde bile çalınmış, söylenmiş bir ozandan bahsedeceğiz demiştik. İsmini vermemiştik. Bana da söylemiştin açıkçası. Hafta içi konuştuğumuz zaman Aşu Civani dedim. Ben de çok sevindim çünkü çok severim Aşu Civani'yi gerçekten. Evet Aşu Civani ona verilen bir isim aslında. Aşurlar genelde kendi kendilerine isim almıyorlar. Ona diğer Aşurlar veyahut da halk bir isim veriyor. Aşur Civani de başka bir Aşur'dan yanlış bilmiyorsam sen
1: Tabii ki,
0: düzelt.
1: tabii ki
0: Civani
1: anlatacak
0: ismi.
1: şimdi onu.
0: Evet. Diyorum ve sözü sana bırakıyorum.
1: Bu arada Yetvart, biz Aşur Civan'ın ismini hala vermedik. Yani sürpriz olsun dedik. Asıl ismi
0: Gerçek.
1: Serope.
0: Evet,
1: Serope
0: gerçek ismi.
1: Levonyan.
0: Evet.
1: Serope Levonyan hem Aşur, besteci, şair ve halk şarkıcısı. Aşur Civan'ı diğer Aşurlardan ya da ozanlardan ayıran bir özelliği verimliliği 1200 şarkısı var. Ya yani hepsini melodisiyle, notasıyla bildiğimiz 1200 şarkısı ve 6000 tane şiiri var. Yani daha bestelenmemiş fakat bir aşok, yani şarkıya çevirmek üzere yazılmış, şarkı sözü olarak yazılmış 6000 tane şiiri var. Okuma yazma bilen çok eğitimli biri. Zaten Gümrü'de bir öğretmenden hem nota hem müzik hem de okuma yazma dersleri almış. Bütün öğretmenler için de şarkı yazmış. Kendi yaşadığı yıllarda 1800'lerin sonunda 1890, 1900, 1905, 1907'de bütün şarkıları Viyana'da, Moskova'da, Fransa'da basılmış. Gümrü'de, Yerevan'da şarkı kitabı olarak bütün eserleri yazılmış. Bu arada çok çok detaylı, günü gününe saati saatine tuttuğu bir günlüğü de var. O yüzden hayatının detaylarını çok iyi bildiğimiz büyük bir ozan.
0: Nerede doğuyor ve nasıl gelişiyor hayatı?
1: Gardzaf diye bir köyde doğuyor. Şimdi bunun ismi biraz uzak gelebilir. Tam Ermenistan, Gürcistan sınırında. Sınırın Gürcistan tarafında. 700, bugün aşağı yukarı 700 nüfuslu bir Ermeni köyü. Biliyorsun sınırın ötesinde, kuzeyinde, Ermenistan sınırının kuzeyinde iki tane Ermeni kenti var. Akhalkalak ve Akhalsa. Ermeni köyleri var, kasabalar var. Bunlardan biri de Garzah. Orada doğmuş ve Tiflis'te de ölmüş. Tabii şimdi biz hangi yıllardan konuşuyoruz? 1846. Vefatı 1909. O zaman Çarlık Rusyası'ndan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Fakat çok vatanperver bir ozan, bir şair. Çok kuvvetli konuşmalar yapıyor. Bunlardan ben biraz bahsedeceğim biraz sonra. Fakat bütün ozanların bir kaderi midir? Bu da bir yetim. Amcası büyütüyor. Üç kardeş de amcası büyütüyor. Tabii okuldan hemen köyün okulunda okuma yazmaya başlamışken çıkarıyor bu çocuğu köyden ve buzağıları gütme işine veriyor. O yıllarda da Garzah'a gelen, Tiflis'ten ya da Gümrü'den Garzah'a gelen ya da seyahat sırasında oradan geçen ozanlardan, aşuklardan etkilenip ilham alıyor ve kendisi de aşuk olmak istiyor ve zaten müziğe şarkıya çok yeteneği var, hevesi de var, sesi de güzel. Sia, ismi Siyahi olan bir ozan, Ermeni bir aşuh. Bunun yeteneğini fark edip yanına çırak olarak yanına alıyor 5 yıl süreyle. Anladığım kadarıyla bu ozanlar arasında, aşuhlar arasında 5 yıl bir aşuhun öğrencisi olmak gerekiyor minimum, en az. Ve ondan sonra o usta sana ustalık unvanını veriyor, bir de isim sana veriyor. Buna Civani ismini veriyor. Levonyan oluyor Aşur Civani ve biz de edebiyatta ya da şarkıda, şiirde Aşur Civani olarak tanıyoruz. Bu arada Tiflis'te tamam yaşıyor, fakat sonra Alexandrabol'a giriyor. Alexandrabol Gümrü şehri. Bu şehrin biliyorsun antik ismi Gümrü'ydü zaten. Ondan sonra
0: Kumeyri.
1: Rusçada nasıl?
0: Gumeyri,
1: Gumayri,
0: Gumeyri,
1: tabii Gumayri.
0: Gumayri.
1: Eski şeyle, telaffuzuyla.
0: Evet.
1: Ondan sonra Rus çarı Nikola gelince eşinin ismi Alexandra galiba. Eşinin ismini veriyor. Benim eşimin ismiyle bu şehir anılacak diye. Çar Rusyası zamanında ve şehrin ismi oluyor Alexandra Bol. Yani Alexandra'nın şehri. Nasıl Konstantinopolis var, onun
0: Evet.
1: kısaltılmışı gibi. Fakat o şehri biliyorsun, aradan bir 70-80 yıl geçiyor. Lenin diye biri geliyor. Bu da bir hayır benim ismimle anılacak bu şehir diyor ve şehrin ismi oluyor Leninagan. O yüzden
0: Onu Lenin mi istemiştir? Bir parti mi böyle karar vermiştir? Ben emin değilim yani. Çünkü Sovyetler Birliği'nde böyle şeyler de oluyordu yani.
1: tabii ki. Ondan sonra
0: Niye?
1: 89'da tam bağımsızlıktan 1-2 yıl önce şehrin belediyesi ya da şehir komitesi ya da valiliğinin halk oylamasına gidiliyor ve %100 oyla şehrin ismi Gümrü olarak geri alınıyor. Böyle de bir
0: Gümri aslında Ermenistan'da Gümri denir. Biz Gümri diyoruz genel
1: evet,
0: olarak yani.
1: Gümrü ya da Gümri. Bu arada Ermenistan'ın ikinci büyük şehri.
0: Evet.
1: Yerevan'dan sonra, başkentten sonra ikinci büyük şehri. Şöyle de bir espri var aslında. Şairin biri Alexandrabol'da doğmuş. Leninagan'da yaşamış, Gümrü'de ölmüş. Ama hiç
0: Bayağı
1: adres
0: uzun.
1: değiştirmemiş.
0: Bayağı da
1: Üçü de
0: uzun
1: aynı
0: bir ömür
1: şehir.
0: olmuş ama evet.
1: Evet, üçü de aynı şehir. Bu arada Gümrü'de Sırcaran diyor. Biz bu Sırcaran'ı kıraathane diye tercüme edemeyiz, kahvehane diye, kafe diye tercüme edemeyiz. Bugünkü kafe de değil, ama o zamanın
0: Evet.
1: 1890'ların Sırcaranları, yani kıraathaneleri gibi toplanma yerleri diyelim. Burada Taloyanların bir şeyi var, kahvehanesi var. Orada sahneye çıkmaya başlıyor, şarkılarını seslendiriyor ve çok çok beğeniliyor. Ondan sonra hemen sokağın karşısında rakip bir kahve var, biraz daha kalabalık, büyükçe bir yer. Bu da Vanlı Garabet. Kahveci Vanlı Garabet var, Sanonyant. Onun kahvesinde daha yüksek parayla işe giriyor. Orada da ün ve şöhret sahibi oluyor. Bu arada o ilk girdiği kahvenin sahibi Hovhannes Toloyan'ın kızı Aşhen'le evleniyor. 6 çocukları oluyor. Bu arada bu çocukların da çocukları ve çocukları derken, bugün Civani'nin torununun çocukları hepsi hayatta. Bir kısmı Moskova'da, bir kısmı Yerevan'da. Hepsi tanınan insanlar. Bu arada içlerinde Levonyan soyadları tabii. Çok ünlü araştırmacılar var, yazarlar var, yayınlıkçılar var. Böyle bir aile. Bu
0: Şeyler hoşmuş ama yani Sırcaran Surç kahve demek Ermenice. Sırcaran kahvehane birebir çevirisiyle. Ama kahvehane demek de tam karşılamıyor. Yani bizim Türkiye'de geleneksel kahvehane ile kafe arası, toplama merkezi arası gibi, çayhane arası gibi. Yani hepsini kapsayan bir şey Sırcaran daha çok.
1: fakat
0: Biz öyle
1: bunlar
0: kullanırız daha doğrusu.
1: sahneli yerler. Yani
0: Evet.
1: şöyle, her bir Sırcaran'ın kendisinde yani çalışan, sahneye çıkan müzisyeni var. Gazino da değil.
0: Evet,
1: Gazino
0: evet.
1: da diyemeyiz. Gazinolar daha böyle, gazino deyince biz başka şeyler anlıyoruz tabii. Fakat müzikli, kendi repertuarını icra eden aşıkların olduğu. Bu arada bu Sırcaranlarda ozanların, aşıkların yarışmaları oluyor. Ve bunlar birbirleriyle yarışıyorlar. Birbirlerinden ozan alıp veriyorlar. Bu arada yarışmayı kaybeden sazını bırakıp dışarı çıkıyor. Eğer bunların hikayelerini dinlemek isterseniz biraz da mizahi bir şekilde Haçiktaş Dans'ın Fayton Alek diye. Yani Faytoncu Alek isminde çok uzun bir şiiri var. Kitap halinde yayınlanmış bir şiirdir. Onu okuyun. Bu Gümrü'deki ozanlar, ozanların yarışı, mücadelesi. Bu arada faytoncular var. Faytoncular kahvelere giriyorlar. Her birinin bir hikayesi var. Bir gün onun hakkında konuştuk. Fakat tercümesini de yapacağımıza söz vermiştik. İnşallah bir gün bütün o kitabı tercüme edebilirim. Çünkü Gümrü'deki hayat aynı zamanda Kars'taki hayata da paralel. Faytoncular olsun, Sırcaranlar olsun, hepsi birbirine paralel. Mimari dahil olmak üzere tabii. Bu arada bu adam kör. Ya da daha sonra ilerleyen yaşlarda kör oluyor. Sanki bunların kaderi kendi 4 ya da 5 tane yetiştirdiği öğrenci var. Bunlar da kör.
0: Burası ilginçmiş gerçekten. Yani
1: Önce bunların grubu 3 kişi. Sonra 4 kişi oluyorlar. Bir tanesi Aşık Cemali, diğeri kendisi keman çalıyor. Keman ya da kamani denen. Santur Cemali çalıyor. Tar Alexi tarı çalıyor. Erzurum'dan gelen Harutik var. Bu da klarnet çalıyor. Aşık Civani kıymetli kılan şey, Ermeni şöyle söyleyeyim, toplumu ilgilendiren pek çok sosyal konuda şarkıları var. Yani biz bazen ozanları okuyoruz. Doğa ya da aşk şiirleri oluyor. Fakat Aşık Civani 1200 şarkısının ezici bir şekilde aşk şarkısından çok sosyal haksızlıkları ya da Çarlık Rusası'nın Ermeni milletine yaptığı haksızlıklar ya da milletin zavallı düşmüş olduğu zavallı durumu anlatan ya da insanların çalışan insanların zavallılığını anlatan ve dünyanın adaletsizliğini anlatan çok sayıda şarkıları var. O yüzden çok içli şarkılar, duygusal şarkılar. Mesela gurbette yaşayanlar için şarkıları var. Bu arada çok sayıda turneye çıkıyor. Bak, turneye gittiği şehirlerin bir listesini çıkardım. Önce Yerevan, oradan Şoşi, Gamzak, Bakü, Kars, Erzurum, Salmas dediğin İran'ın en kuzeyi bugün. Derbent, Batum, Poti, Sohumi, Novorossiysk, Teodosia, şimdi Kırım'a geçtik.
0: Kırım,
1: Kerç,
0: evet.
1: Yalta, Kharkiv, Rostov, Yekaterinodar, Armavir ve başka şehirler. Uzun bir şey var.
0: Evet.
1: Repertuarı uzun, aynı zamanda turne şeyi de uzun. 1870'te, 71'de kendisine ustabaşı unvanını veriyorlar. Çok da güzel bir evrakı var bunun. Resmini de gördüm. 25 şehrin, Gümrü'deki 25 ozan, usta ozan aralarında bir loca kurmuşlar. Ozanlar locası. Ve 71'de başlarına başkan olarak, loca başkanı olarak Civani'yi seçmişler ve ona ustaların ustası unvanını vermişler. Bu arada geliyoruz milli mücadele yıllarına. Savaşlardan
0: Evet.
1: 1877-78 savaşında gönüllü
0: Osmanlı'nın
1: gruplar
0: savaşından bahsediyoruz. Meşhur 93
1: evet,
0: Harbi. Evet.
1: evet, evet, evet. Bu arada Gümrü'ye tabii Ermenistan'ın ya da eyalet durumunda o zaman biliyorsun. En büyük şehri Gümrü, oraya çok sayıda mülteci geliyor, göçmenler geliyor, çoluk çocuk, kadınlar. Şehirde bir yardım komitesi kuruluyor. O yardım komitesinin 5 üyesinden biri Aşık Civani. Bunlara yer, yurt, aş bulmak için. Bu arada Aşık Civani en çok üzen, en çok duygulandıran göçmen grubu diyelim. En sefil olarak, zavallı olarak gördüğü grup Muş'tan gelenler. Bütün bu Muş'tan gelen mültecilerin içinde bulundukları zor durum, evden, aileden yoksun yaşamları çok duygulandırıyor ve onlar için de yazdığı şiirler var. Bu arada
0: Fakat
1: Çarlık Rusyası,
0: onu
1: Çarlık Rusyası ne
0: diyecektim.
1: yapıyor?
0: Çarlık Rusyası'nın gözünden kaçmıyor bildiğim kadarıyla.
1: Kaçamaz çünkü çok
0: Evet.
1: vatansever, hem
0: Evet.
1: hararetli konuşmaları var, aktif çalışmaları var. Bir de her 2-3 şarkıdan bir tanesi vatan, özgürlük, adalet. Tabii ki hükümete çıkmaya gerek yok aslında. Şehrin içinde şöyle söyleyeyim, şehrin içinde bir tane polis şefi var. Bir anılarını yazan bir anı defterinde şöyle bir cümle buldum. Bölgemizin diyor polis şefi Glebov, Ermenilere karşı kin besleyen bir adamdı. Aşukların ve Civan'ın milliyetçi devrimci şarkılar söylediklerini öne sürerek ayda birkaç kez Civan'in grubunun müzik aletlerine el koyar, sahne almalarını da yasaklardı. Zanaatkarlar ve dükkan sahipleri aralarında para toplar, Glebov ile pazarlık eder ve ona rüşvet verirlerdi. Böylece Civan yeniden şarkı söylerdi. Düşünebiliyor musun? Konserleri
0: Evet.
1: 1800'lerin sonu, 1900'lerin başı aslında, 1906-1904 enstrümanın elinden alıyor, sahneye çıkamıyorsun. Fakat bir süre sonra eş dost ahbabın yardımıyla ya da rüşvetiyle tekrar başlıyorsun sen sanatını icra etmeye. Civani böyle bir adam.
0: Şunu da katkı olarak sunayım. Türkiye'de genel bir algı vardır. Çarlık Rusyası'nda Ermeniler böyle el üstünde tutulurlardı falan filan. Hayır, öyle değil. Çarlık Rusyası Ermenilere kuşkuyla bakan ve oradaki her türlü siyasi oluşumu bastırmaya çalışan bir yönetim Çarlık Rusyası. Sonraki dönemler yani Sovyetler Birliği işte falan filan bağımsızlığın ilk yılları onlar başka tartışma konuları ama Çarlık Rusyası zaten oraya boş yere halklar hapishanesi denmiyor. Ondan sonra yani Ermenilerin öyle el üzerine tutulduğu falan bir dünya değil Çarlık Rusyası.
1: Kesinlikle
0: Burada da
1: değil. Bu arada
0: gelir.
1: 1905'te neler olduğunu biliyorsun. Bunlar küçük bir
0: Evet.
1: devrim geçiriyorlar. İlk işleri
0: Birinci devrim. O
1: ya
0: birinci
1: birinci de
0: devrimi
1: ilk işleri
0: evet.
1: Ermenistan'daki, Yerevan'daki, Gümrük'teki bütün Ermeni okullarını kapamak, Ermenice dil eğitimini ve konuşmasını okullardaki müfredatı yasaklamak, Rusçayı zorunlu ilkokul dili yapmak.
0: Bu
1: Ondan
0: şöyle
1: sonra
0: 1905'teki devrimden sonra bir gerici döneme geçiliyor. O dönemin şeyleri bunlar. Yani
1: bu arada
0: kanlı pazardan sonra Çarlık Rusyası daha büyük bir karanlık döneme geçiliyor ondan sonra 1917'ye kadar sürecek olan o dönemden bahsediyoruz. Doğru anlıyorum, değil mi?
1: evet, doğru anlıyorsun. Bu arada Çarlık Rusyası'nın korktuğu şey 1-2 milyonluk Ermeni nüfusu
0: Evet.
1: ve 2-3 tane okul açmış bir Ermeni nüfusu. Bu arada çok meşhur bir tablo var. Eğer dinleyicilerimiz bir gün Yerevan'a gidecek olursa tam meydandaki Milli Galeri'ye gitsinler. Orada ikinci katta Ermeni resimleri reyonu var. Çünkü birinci kat Avrupa resmi, ikinci kat Ermeni resimleri, üçüncü kat Rus resim sanatı. Orada bir tablo var. Hrimyan Hayrik. Yani bir patriğimiz koltuğuna oturmuş. Ayağının altında, ayaklarının altında bir zarf atılmış. O zarf açılmamış. Böyle bir tablo. Vartges Surenyans'ın bir tablosu. Açılmamış zarf ismi. İşte o zarf Moskova'dan gelen bir zarf ya da St. Petersburg, yanlış olmasın. Bütün kiliselerini kapatacaksın. Açık olanlarda da sadece Rusça ayin yapılacak diye emir geliyor Moskova'dan. Hrimen Hayrik bu zarfı alıp yere atıyor. Hayır diyor, ben hiçbir kiliseyi de kapamıyorum. Bütün ayinler de Ermenice olacak. Ve hakikaten de kiliseler kalıyor. Yani Ermenilerde de bir reaksiyon çıkıyor tabii Çarlık
0: Evet.
1: Rusyası'na karşı. İşte o zamanların aşığı, milletin sesi ve vicdanı Aşur Civani. Aşur Civani'nin
0: Noray.
1: adına bugün meydanlar var, caddeler
0: Tamam.
1: var ve en önemlisi Gümrü'de otantik enstrümanlar ya da Aşur okulu var.
0: Tabii
1: Yani yeni
0: Noray,
1: nesil Aşurlar yetişiyor bugün.
0: bunları haftaya konuşalım mı? Çünkü süremiz bitti. Bu kadar Aşur Civan'ı konuştuk. Bir tane şarkı çaldık. Bir tane daha çalıp öyle bitirelim
1: Eyvah.
0: istersen.
1: Peki ama benim tercüme ettiğim güzel şiirleri de var. Onları da haftaya saklayalım o zaman.
0: Haftaya yapalım. Yani program bitti zaten.
1: Tamam.
0: Bu arada Sürenyans'ın tabloları ile ilgili de bir haber var bu hafta Ağustos'ta. Yerevan'da sergisi açılıyor. Şimdi az önce ismi geçti. Onu da hatırlatmış olayım. Aşur Civani'yi o zaman haftaya devam ediyoruz. Ne dersin?
1: Çok iyi fikir.
0: Tamam.
1: 2-3 hafta konuşmaya değer bir ozan hakkında konuşuyoruz.
0: Tamam.
1: Haftaya görüşmek üzere.
0: Tamam. Senin gönderdiğin bir şarkı. Baştaki şarkıyı ben seçmiştim. Sondaki şarkıyı da sen seçtin. Lusine Kasparyan'dan dinleyelim. O Sürün Sürün'ü dinleyeceğiz. Noray Daduryan, çok teşekkür ederim. Çok şey öğrendik. Bu Aşur Civan'ı tabii bir derya. Biz böyle bir hafta konuşuruz diye giriyoruz bazı konulara. 2 haftaya, hatta bazen 3 hafta yayılıyor ama biz 2 haftada toparlarız Aşur Civan'ı diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Noray. Sana iyi bir hafta sonu diliyorum. Haftaya Aşur
1: De iyi
0: Civan'ı ile daha
1: çalışmalar.
0: devam etmek üzere diyorum. Teşekkürler. Evet, Radyo Gosu'nda sonuna geldik bu hafta. Recide Dila Yılmaz vardı. Az evvel de bahsettiğimiz gibi yine bir Aşu Civane eseriyle veda edeceğiz. Lusine Kasparyan'dan. Bizden bu haftalık bu kadar. Dediğim gibi haftaya görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi bir hafta sonu dileyelim.

0: Radyo Agos. Apaçık Radyo. Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
10: Şimdi ve burada.
11: Sevgili dinleyiciler, Mücadele Atlası programında bu hafta 13 Haziran 2026 tarihli programın
0: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
11: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gürhan Varlı'a teşekkür ederiz.
12: Merhabalar herkese. Bugün Apaçık Radyo'da Mücadele Atlası'ndayız. Ben Onursal. Türkiye'deki çevre mücadelelerini haritalamaya çalıştığımız bu programda konuğumuz Yeşil Artvin Derneği'nden Nur Neşe Karahan. Bugün Artvin'den Türkiye'ye uzanan ekoloji mücadelesini konuşacağız. Hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz böyle bir yayın açtığınız için. Sesimizi duyurduğunuz için.
12: Ne demek? Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Bugün Türkiye Çevre Hareketleri'nin önemli mücadelelerinden biri olan Cerrahtepe'yi konuşacağız. Cerrahtepe'de yaklaşık 30 yıldır süren madencilik tartışmaları ve buna karşı gelişen toplumsal mücadele Türkiye Çevre tarihinin en önemli örneklerinden biri haline geldi aslında yıllar içinde. Biraz en baştan başlamak istiyorum. Bu süreç nasıl başladı? Artvin'de insanlar ilk tehlikenin nasıl farkına vardılar ve bir araya geldiler? Belki en baştan başlayabiliriz.
13: Aslında ilk 90'lı yıllardan sonra ormanlardaki bir takım işte tıraşlama kesimler, meyve ağaçlarının kesimleri vesaire onlarla başlamıştık. İlk 92 yılında da bir toplu bir deklarasyon yayınlanmıştı. İlk toplu karşı çıkış oydu, tıraşlama kesimler. Artvin'in coğrafyası çok engebeli bir yapıya sahip olduğu için o bizde yasak ormanlar vardır, yasak tepe, yasak dere gibi. Bir yani yasal olarak yazılım altında değil ama o yörenin insanları tarafından kural yani yasa gibi bir kurallar vardır yani uygulanan. O yasak yerlerde tıraşlama kesimlerinin yapılması yani yukarıda kesim yaparsanız aşağıda biz yaşayamayız. O yüzden öyle bir korunan alanlarımız vardır. Onlarla başlamıştık. Daha sonra Murgul Damar'da yıllardır zaten bakır işletmeleri yapılır. Oradan da madenciliğin ne demek olduğunu biliyoruz. 94 yılında Cerrahtepe'de sondajlar başlamış. Tabii bir zaman sonra oradaki sondajların neticesinde çayırlıklar var. Yani hala hayvancılık yapılan yerlerimiz var, mezralarımız var. Oradaki bazı inekler ölünce onlardan yukarıda bir şeyler oluyor diye araştırmaya başladık. Benim arkadaşımın hemen şehrin üst tarafında zaten Cerrahtepe bölgesi, şehrin üst tarafında. Artvin'in esasında bir çok kısaca yapısını ben yapayım. %60-70 eğimli bir yapıya sahibiz. dağlık bir dağın eteklerine kurulmuş bir şehir. Aşağıda Çoruh Vadisi, Çoruh geçiyor. Yukarısı dağlık. Biz o arada yerleşkemiz var ve dolayısıyla yukarıdaki olacak her şey bize yansıyacak bir yapıya sahibiz. Yukarıda da işte madencilik yapılacak, altın madenciliği, açık işletme, siyanürliç yöntemiyle diye bir şeyle geldiler. Biz bunu duyunca nedir, ne oluyor, nasıl bir şeydir? Tabii o arada Bergama da henüz daha yeni duyulmaya başlamıştı. Orada da aynı paralelde zaten hem Bergama hem Cerattepe aynı yıllarda gündeme gelen şeylerdi. Ama tabii ne olduğunu anlamaya çalıştık ilk önce. Araştırmaya başladık. O arada şehrin valisi de yani Artvin valisi de dönemin valisi de araştırmaya başlamış. O da uyardı. Burada bu madencilik yapılırsa şehir tehlikeye girer. Bir araya gelin beraber mücadele edin diye o da uyarıda bulundu. Bizler de işte toparlandık, toplandık. İşte öğretmen arkadaşlar, esnaflar vesaire. Ne yapalım, nasıl yapalım? Bu işte baktık ki bu normal bir şey değil yani bize çok büyük bir sıkıntıya sokacak. Çünkü sularımız, havamız, toprağımız hani yukarıdan öyle bir şey olduğu zaman aşağıya doğru bizim yaşam alanımızı büyük bir tehdit altına girecekti. Ondan sonra da işte toplantıyı yaptık. İlk toplantıya Oğuz hocamız da gelmişti, Oğuz Kurdoğlu. Ona da işte danışmıştık bu nedir? Bilim insanların hani nasıl bir şeydir, bize bir yardımcı olur musun diye. İlk toplantıda nasıl bir şey yapalım, bağımsız bir çatı oluşturalım, herkesi dahil edelim. Bu çünkü bir yaşamsal bir yaşam alanlarımızı etkileyecek bir yaşam mücadelesi olacağı için ilk bakış açımız oydu yani. Artvin'in yaşam alanımızı tehdit edecek. Dolayısıyla da buna topluca karşı çıkalım. Yani şu veya bu siyasi örgütün veya şeyin tek elinde olmasın, herkesin bir araya geldiği bağımsız bir çatı oluşturduk. Adını da Yeşil Artvin Derneği koyduk. Bağımsız bir çatı oluşturduk. Dönemin valisi de esnafı falan toplamıştı. O da uyarmıştı. O da aynı şeyleri söylemişti zaten. Bağımsız bir çatı oluşturun ve birlikte mücadele edin diye. O şekilde başladık. İşte ilk şirket bir valilik, bir de Artvinler Hizmet Vakfı var bizim İstanbul'da kurulan dışarıdaki şeylerimiz. Onlar bir hoca getirmişlerdi. Şirkette işte bir panel gibi yani toplantı yaptı. Bilgilendirme toplantısı. Her şeyi çok güzel yapacak. İşte hiçbir zarar vermeyecek. Hatice Milli Parkı'na doğru işte bir atık havuzu yapacak falan filan. Her şeyi çok güzel anlattı. Anlatmaya başladı. Daha sonra o ilk toplantıda Oğuz Hoca'nın o alanı da bildiği için şeyi anlatmana başlayınca bir anda tepki daha bir yükseldi. Onu susturmaya çalıştılar ama hayır susturamazsınız dendi. Neyse ondan sonra biz bilim insanlarını davet ettik. Dedik ki hakikaten bu ülke yararına bir şey mi? Ülkemizi mi kalkındıracak? Hani bunun çıkan şeyler ona hani Artvin'i feda etmeye değer mi? Veyahut da tehlikesi nedir? Hani karşı çıkacağız tamam bu iyi bir şey değil anladık ama nedir hani gerekçelerimiz ne olmalı ne yapmalıyız diye bilim insanlarını davet ettik. Onlar da gelen bilim insanları da işte toprak bilimci, madenci, işte ormancı vesaire değişik alanlardan bilim insanları davet edildi. Onlar da gelip birkaç günlük hem şirketin ilk Kanadalı bir firmaydı, Cominco firmasıydı. Hem onların projelerini incelediler, alanı incelediler ve dediler ki haklısınız buraya bir kazma bile vurdurmayın. Bu sizin için çok tehlikeli bir şey. Buradaki yaşam alanlarının sonu demektir. Bir de MTA ilk burada maden aramayı yaparken MTA'nın raporlarında da burada madencilik yapılırsa burası heyelanlı bir yapıya sahip. Ve heyelanlar tetiklenir. Yani olabilir ihtimal dahilinde değil, direkt tetiklenir diye MTA'nın raporlarını da bulduk. Vesaire derken baktık ki bu iş hakikaten bizim başımıza büyük bir bela ve büyük bir işte Yeşil Artvin Derneği adı altında bir örgütlemeyle çalışma başladı. İşte bilim insanları geldi. Tabii o dönemde ilk çağırdığımız hocalar birkaç gün sonra o inceledikten sonra bir panel yaptık kapalı spor salonunda. O zaman TRT gelip çekim yapıp yayınlamıştı. Tabii şu anda TRT asla öyle bir şey yapmıyor, haber bile yapmıyor. Yani nereden nereye geldiğimiz açısından söylüyorum. Dönemin valisi de Yeşil Artvin Derneği'ne yine Özeller'in binasının en üst katında büyük bir alan tahsis etti. Burada çalışmalarınızı sürdürün diye. O şekilde başladı. Artvin halkının yani bir bütün çalışmasıydı bu. Bütün siyasi partiler gezildi. Bütün işte STK'lar davet edildi. Belediyesinden, barosundan, bütün şeylerinden hepsi bir araya getirildi. Yaklaşık işte 75, yani 75'in üzerinde bileşenimiz var. Yönetim 11 kişi ama büyük kurul dediğimiz o büyük kurul zaman zaman onlar hep işte telefonla arıyoruz, toplantılarımızı yapıyoruz. O büyük kurulun hep ortak toplantısıyla, yani ortak kararıyla da Artvin halkının ortak temsilcilerinin ortak kararıyla da hareket ediyoruz. Tabii bunu kamuoyuyla da paylaşıyoruz. İşte ilk Cominco, yani maden Kanadalı firmanın ilk firmanın döneminde bilgilendirip, yani ilk önce neler olacağını anladıktan sonra, bilimsel verilerimiz de oluştuktan sonra mahalle mahalle kapı kapı gezerek işte 10 bin imza toplandı. Artvin zaten küçük bir şehir, yaklaşık 25-26 bin nüfuslu bir yer. Topluca işte muhtarlarla, STK'larla, siyasi parti başkanlarıyla beraber topluca Ankara'ya gidildi. O zaman Çevre Bakanı İmren Aykut'la görüşüldü ve o birinci şirket o şekilde durdurulup geri çekildi. Ama bir başka firmaya, bir başka Kanadalı firmaya devrederek çekildi. Inmet Mining diye yine bir başka Kanadalı firmaya devretti. Biz işte o firma yetkililerini derneğe davet ettik. Dedik ki bakın işte bu arada tabii bilimsel verilerimiz de oluştu elimizde. Dedik ki bakın yani biz de uğraştırmayın, biz burada buna izin vermeyiz. Dolayısıyla çekilin dedik ama tabii ki öyle bir şey mümkün, söz konusu olmadı. Şirket çalışmalarına başladı. Bergama'da da bu arada hukuksal süreç başlamıştı. Biz tabii onlarla da, Bergama'yla da haberleşerek biz de ikinci şirket döneminde hukuksal sürecimize başlattık. Davaları kazandık. Ruhsatlar iptal oldu. Yani Cerattepe bölgesi 250 hektarlık bir ruhsat alanıydı. Genya bölgesi de 4156 hektarlık bir ruhsattı. İki ayrı ruhsattı olarak alınmıştı. Tabii ilk adımları Cerattepe bölgesiydi. İki ruhsat da iptal oldu. Hani biz dedik ki tamam, tabii ikinci şirket döneminde de yine mitingler, eylemler, bilgilendirmeler, yine imzalar toplandı, yine bakanlığa topluca gidildi vesaire, bir sürü şey yapıldı ama en son işte ruhsatlar iptal oldu, davalar açıldı. Ruhsatların iptalinden sonra dedi ki tamam, bu maden sıkıntısı şehrin üst tarafından kalktı. Bu arada tabii biz Artvin ilk önce yaşam alanlarımız, yani oradaki direkt bizi ilgilendiren yaşam alanlarımızı korumak için mücadeleye başlamıştık ama baktık ki Artvin'in coğrafi yapısından da kaynaklanan çok özel de bir bölgede yaşıyoruz. İşte bitki çeşidimiz yaklaşık 2730 bitki çeşidimiz var. Çok sayıda da işte yabani hayat da çok zengin. Bu işte Doğu Karadeniz'in doğal yaşlı ormanları denen özel bir ekosisteme sahibiz. Hani bunların neler olduğunu öğrenmeye başladık. Yani çok kıymetliydi bizim için yaşadığımız bölge ama bazı detayları da öğrendikçe hem kendi yaşam alanlarımızı hem de geçmişten emanet aldığımız ve gelecek kuşaklara bırakmamız gereken bu özel bölgeyi de mutlaka korumamız gerektiğini, yani sadece Artvin Merkez'in yaşam alanı olarak değil de diğer şeyleri de korumamız gerektiği yönünde de bir şeyler gelişti. Tabii bu arada işte Bergama süreci vardı. Onlara da destek olmaya çalıştık. Onlar da bizi destek olmaya çalıştılar. Dediğim gibi 2008'in sonunda ruhsatlar iptal oldu. 2009'da da Büyük Mahkeme onayladı. Tamam dedik, biz bu maden belasından kurtulduk. 2012'de bir baktık ki yeniden maden ihaleleri var ve Cerattepe'de yine bu işin en başında yeniden Cerattepe ve Genya ihalesi yeniden gerçekleşiyor. Yine büyük kurul topladık. İktidarı, muhalefeti hepsini bir araya getiriyoruz. Yine geldiler. Dedik ki bu ne oluyor, ne demek oluyor? Ne yapalım? Yine toplandık hep beraber Ankara'ya. Bütün siyasi partilerle dosyalarımızı hazırladık. Kazanımlarımızı, işte mahkeme kararlarımızı vesaire hazırlayarak Ankara'ya görüşmeye gittik. Diğer siyasi partilerden randevu alabildik ama diğer partisinden randevu alamadık. İşte Enerji Bakanı'ndan randevu almıştık. Gittik, anlattık, bir bakalım dedi. Yerin altı mı zengin, üstü mü zengin? İnceleyeceğini düşündük, geri döndük ama bir hafta sonra yeniden ihale edildi. Üçüncü dönem, Cengiz dönemi başlamış oldu ama tabii ilk Cengiz'in ihaleyi alacağını bizim vekilimiz, CHP milletvekilimiz orada dile getirdi. minareyi çalan kılıfını hazırlıyor. Bir baktık ki bir başka Özaltın AŞ diye bir firma yakaladı ihale. Yine Artvinli birisine yazık ki. Bir ay sonra da Rödovans Sözleşmesi denen bir sözleşmeyle yine Cengiz'e devretti. O şekilde işte üçüncü dönem başlamış oldu. Tekrar işte kamuoyunu bilgilendirdik, tekrar eylemlere başladık, tekrar işte mitingler, eylemler, bilgilendirmeler vesaire. Yine tabii hukuksal sürecimiz de başladı. Yine davaları kazandık ama biliyorsunuz 2009'a 7 sayılı genelge denen bir genelge var. Davaları kazanıyorsunuz, chatleri iptal ettiriyorsunuz. Ruhsat iptalini bu sefer hani ruhsat iptal içinde dava açtık ama maalesef o şey olmadı. İşte chat iptalleri gerçekleşti ama chat iptali gerçekleşirken de hem gelen keşif heyeti yani bilirkişi heyeti burada madencilik yapılırsa şehir yaşam alanı olmaktan çıkar. Şehri bitişi Hatile Milli Parkı korunan alanlarda tehlikeye girer gibi çok detaylı raporlar verdiler. Mahkemede bu detaylarla iptal kararı verdi. Yani burada madencilik yapılmamalı kararı verdi. Yani şurası eksik, şurası yanlış, şunu düzeltin diye değildi. Ama ne yazık ki bu 2009'a 7 sayılı genelgeye dayanarak tekrar geri sardılar. Tekrar işte davalar devam etti. Tabii bu arada bir sürü yine işte eylemler vesaireler şey yapıyoruz. Hatta bu üçüncü şirket döneminde 2013 yılında Artvin diyorum ya büyük bir il değil. Buna rağmen 13-14 bin insan büyük bir miting yaptık. Sokağa indi. Yani şeye indi, protesto etti. Burada madencilik olmaz dedi. Şehir bir bütün olarak ilçelerimiz ve dışarıdaki destekçilerimiz de geldiler. Ama ne yazık ki her şeye rağmen yine şirket devam etmeye çalıştı. Baktık ki birinci şirket bir 100 metre galeri açmıştı. Üst tarafta her şeyi söylemeyi unuttum. Yüzeysel olarak altın daha yüzeyde açık kazı yani açık kazıyla yapmaları gerekiyor. Bir de daha aşağıda olan bakır ve diğer işte madeni almak için de galeri sistemiyle girmeleri gerekiyor. Bütün şirketlerin projeleri aynıydı. Açık kazı daha tepki çektiği için siyanür liçi yöntemi ya işte biz sadece galeriyle madencilik yapacağız diye şey yaptılar. Bu ilk şirket de aynı şeyi yaptı. İkinci şirket de aynı şeyi yaptı ama biz dedik ki açık veya kapalı ne yaparsan hangi yöntem olursa olsun bizim için büyük bir tehlike. Şehrin üst tarafında galeriyle de girseniz bizim eylemlerimizi tetikleyeceksiniz, sularımızı etkileyeceksiniz, havamızı etkileyeceksiniz. Dolayısıyla hiçbirini kabul etmiyoruz dedik. Birinci şirket 100 metre galeri açmıştı. İkinci şirket de o galeriye 300 metreye kadar çıkarttı. İkinci şirket döneminde işte ruhsatlar iptal olunca o galerinin ağzını sadece ağzını örüp çekip gittiler. Biz bakanlığa şikayet ettik. Galeriyi tahkim yapmaları lazım, doldurmaları lazım dedik. Ama tamam haklısınız diye cevap geldi ama maalesef hiçbir uygulama yapılmadı. Ertesi sene de zaten galerinin önünde heyelanlar başlamış oldu. Bu Cengiz dönemi de başlayınca onlar da yine aynı şekilde ilk önce açık kazı yapacağız dediler. İşte 4 tane atık depolama alanları vardı hatta ama işte çokça hani protesto edilince ya işte sadece biz galeriyle çıkaracağız da yöneldiler. Biz ona da olamayacağını söyledik işte karşı çıktık. Ama baktık ki işte davayı kazanıyoruz geri dönüyor vesaire vesaire. Orman bölge müdürlerini onaylamayanları müdürleri yolladılar, yenisini getirdiler. Onlarla da gittik, konuştuk. Bir de tabii bizim yöntemlerimizden birisi de her gelen işte mülki amire, valiye, emniyet müdürüne, orman bölge müdürüne veya jandarma komutanına vesaire daha ilgili kurumlara mutlaka gidip neden istemediğimizi, bu şehrin neden karşı çıktığını anlatıyorduk. Bilimsel verilerimizi yani belgelerimizi de sunuyorduk. Biraz ön yargıyla gelenler de oluyordu ama daha sonra bizim derdimizi anlayıp gerçekten de yardımcı olanlar da oluyordu. En son süreç şeylere kadar, bu son dönemdeki valilere kadar veya işte yani bürokratlara kadar diyelim. Yani bu üçüncü şirketin işte döneminde artık baktık ki müdürleri değiştiriyorlar. Yani onaylamayan orman bölge müdürlerini değiştirdiler vesaire. Çıkıp Bir de tabii 2008'de yani ikinci şirketin tam davayı kazanmadan hemen önce o alanda bir kesim yaptılar. Jandarmayı dikerek yani bizi içeriye sokmayarak bir kesim yaptılar. Bir tahribat yaptılar. Akabinde de ruhsatlar iptal oldu. Ama o yaptıkları yanlarına kaldı. Baktık ki bunlar da çıkıp orada tahribat yapmasınlar diye biz yukarıda nöbet tutmaya karar verdik. 245 gün 24 saat nöbetlere başladık. Yani nöbet defterimiz vardı. Sabah 9, akşam 9 devrederek birbirimize alanı gezerek ciddi bir şekilde nöbet tutuldu. Bunu nasıl yapıyorduk? Haftalık nöbet çizelgemiz oluyordu. İşte esnaflar, mahalleli, köylüler, civar ilçelerimizden gelen arkadaşlar, dışarıdan gelen misafir nöbetçilerimiz oluyordu. Ciddi bir şekilde nöbet tutmaya başladık. Şirket defalarca çıkıp alanda işte işaretleme vesaire yapmak istedi. Civardan dolanıp çıkmak istedi. Her seferinde geri çevirdik. Civar illerden güvenlik gücü getirerek şirketi yukarıya çıkartmak istediler. Artvin halkı olarak onlarda bir iletişim ağı oluşturmuştuk. Derneğe bir şey geliyor, haber geliyor. Biz işte 5 kurumu arıyoruz. Onlar herkes kendi kimi arayacağını biliyor. Anında örgütlenip ya halk yukarıya çıkıp işte yolu kesiyordu veyahut da işte Artvin halkına yani duruma göre kamuoyunu da bilgilendirip topluca eylem yapıyorduk. Mesaj sistemiyle anında işte belediye hoparlörüyle veyahut da duyurular dağıtarak anında bütün şehir karşı çıkışa eyleme başlıyordu. Defalarca çevirdik. Erzurum'dan güvenlik gücü getirdiler. İşte arka yollardan dolanıp yani Hatice Milli Parkı tarafından da o işte oralara alana çıkılabiliyordu. Oralardan dolanmaya kalkıştılar. Oraları kapattık vesaire. Hem Artvin Merkez hem civar köylerimiz herkes nöbetteydi. Biz de jandarma Çoruh kenarında olduğu için biz gece yarısından sonra jandarmayı takip içinde nöbet tutmaya başladık. Şehir merkezinde jandarmayı görebildiğimiz noktada. İki gencimiz sabaha kadar nöbet tutuyordu. Jandarmada herhangi bir hareketlenme olursa biz de anında hareketlenip onlardan önce daha yukarıya işte o yol

0: 2016 Şubat ayında 7 tane ilin güven gücünü Artvin'e getirdiler. Tabii Artvin'deki merkezdeki polis, jandarma, ilçelerimizdeki de dahil Artvin'e bir bütün bir saldırı halinde geldiler. Tabii birinci gün yine geçemediler ama ikinci gün hakikaten daha büyük bir saldırıyla şirketi yukarıya çıkarttılar. Yasa dışı bir şekilde çıkarttılar. Esasında daha hukuksal sürecimiz de hala devam ediyordu. Herhangi bir yasal izinleri yoktu ama ne yazık ki İçişleri Bakanlığı yakıp yıkıp geçin diye bir talimat vermiş. Onlar da maalesef yakıp yıkıp ikinci gün geçtiler hakikaten. Bizleri gözaltına aldılar falan derken büyük bir şeyle geçtiler. Ondan sonraki süreçte 2016'da biliyorsunuz işte 2017'de ülkedeki zaten sistem değişti. 2017'ye kadar şirket yukarıya çıktı ama herhangi bir şey yapamadı. Bir malzeme de taşıyamadı. Yine onu da engelleyebildik. Şehirde sürekli eylemler devam etti, protestolar devam etti. Rize İdare Mahkemesi'ne işte 700 küsür kişilik yine davamızı açmıştık. İşte onlara giderken, Rize İdare Mahkemesi'ne giderken yollarımız kesildi. Yani idare mahkemeye gidiyoruz sonuçta, eyleme gitmiyoruz ama bir sürü işte çok şey yaşadık gerçekten. Ama kazandığımız bütün da şeyler 2017'de ne yazık ki tersine döndü. Aynı mahkeme bir önce iptal ettiği şeye tamam olabilir dedi. Biz bu sefer Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık. Anayasa Mahkemesi tabii bu arada 2017'den sonra sistem rejim değişikliği olunca şirket yukarıda çalışmalarına başladı. Ama açık kazıyı yine yapamadı, galeriyle başladılar. Başlar başlamaz da 22 hektar da şu andaki yani bütün izinleri 22 hektarlık alanda. Bunu 250 hektara çıkartmak istediler izinlerini, buna dava açtık, kazandık. Şehrin sularına el koydular. Zaten madencilik başlayınca hemen ilk yapacakları iş şey zaten o sulara el koymak. Onlara dava açtık, kazandık. Daha sonra Kafkasör Turizmi Geliştirme alanıdır. Hemen yani Cerattepe'nin o bölgede turizm alanımız da orada. Boğa güreşlerinin yapıldığı, yüzyıllardır devam eden, halkın nefes aldığı yer. Oranın turizm alanının yarısını daralttım diye Tayyip Erdoğan'ın tek imzasıyla resmi gazetede yayınladılar. Ona dava açtık, kazandık. Geri doğru çekilmek zorunda kaldılar. Kuzey Galeri ve Güney Galeri diye iki galerileri var şu anda şehrin üstünde. Kuzey Galeri, çıkartma galerisi zaten ilk açtıkları ve şu anda devam ettikleri. Ve Güney Galeri'yi açmaya başladılar. Güney Galeri'yi açınca oradan aşağıya işte harfiyatı öylece Milli Park tarafına doğru dökmeye başladılar. Onları gidip kamuoyuyla paylaştık, resimledik, fotoğrafladık, şikayet ettik. Oradan aşağıya kirli, ağır metalli çamurlarını, sularını bırakmaya başladılar. Ondan sonra yine işte kamuoyuyla paylaştık, Çevre İl Müdürlüğü'ne şikayet ettik vesaire. Onları işte engelledik bir miktar. Oradan şimdi oraya aşağı doğru dökmüyorlar da kamyonlarla tekrar Nurgul damara taşıyorlar.
1: Cerattepe mücadelesini konuştuğumuz Mücadele Atlası'nın bu bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki programda Yeşil Artvin Derneği'nden Nur Neşe Karahan ile Cerattepe'yi konuşmaya devam edeceğiz. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Apaçık Radyo'dayız.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gürhan Varla teşekkür ederiz.
3: Mücadele Atlası, Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
2: Sevgili dinleyiciler, Mücadele Atlası programında bu hafta 13 Haziran 2026 tarihli programın tekrarını dinlediniz.
4: Evet, işte biz orada gitmiştik suyumuza karşı, yani haksızlıklara uğramak için. Yani uğradık. Ama biz orada bir amacımız yoktu. Sadece bizim beylerimize ve çocuklarımız başka bir ileriye gitmesin diye orada oturduk. Ve bizde askerler hiç

0: uyarmadan geldi bize 20 tane kadın. 20 tane kadının 5 tanesi erdi ya da 10 tanesi yaşlı kadındı. Bizi jopladılar, anons yapmadılar. Ama inan ki ben onu hatırlamak istemiyorum. Çünkü 17 aydır biz hep acı çekiyoruz. Ayağımın acısını hiç hissetmedim. Benim günahım orada suyumu ve köyümü, ormanımı korumaktı. Başka bir amacım yoktu. Ben büyüklerime sesleniyorum. Buna bir çare bulsunlar. Yani biz gençlerimize, beylerimizin arkasına gittik. Onlar fazla bir şey biz orada olursa yapmazlar diye. Bizim bir amacımız yoktur. Gelsinler bizim suyumuzu baksınlar. Ormanlarımız katledildi. Onları baksınlar. Yani bütün büyüklerime zaten teşekkür ediyorum bu gündeme taşındığı için. Yani ben bu dayağı hak etmedim.
1: Rize İkizdere'de HES protestosu sırasında kolluk güçlerinden şiddet gören Havva 1 direneceğini açıklıyor.
2: Apaçık Radyo.
3: Harici Bellek.
4: Şarkılarla Dünya Tarihi.

0: Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat.
1: Herkese merhaba, ben İlda.
2: Herkese merhaba, ben de Sıla. Gündelik hayatın olağan akışına müdahale etmeye geldik. Fakat bu sezon son kez müdahale etmeye geldik. Apaçık Radyo'nun bu yayın döneminin son bölümündeyiz. Son bölümümüze hoş geldiniz.
1: Evet, yeni şeyler rejimi başlıyor. Bu sezonluk son kez başlıyor. Evet. Ne hissediyorsun?
2: İlla çok mutlu hissediyorum öncelikle. Yani seninle böyle bir şeye giriştiğimiz için mutluyum. Zaten birbirimize yarı yolda bırakmayacağımızı ve pişman etmeyeceğimizi de biliyordum. Ama umduğumdan daha fazlası oldu gerçekten. Yani zihinlerimiz birleşince ortaya bence kendi adıma söyleyeyim beni çok mutlu eden şeyler çıktı. Ve senin çalışkanlığını da çok seviyorum arkadaşım, bunu zaten söylüyorum. Ben her ne kadar son dakikacı olsam da yine de hiç havlu atmadığım için bundan da mutluyum. Üzerimde bir şeye başlayıp ve bir şeye bitirmenin mutluluğu var.
1: Ya ben de aynı duygular içindeyim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu bölüm biraz bizim duygularımız olacak. Çünkü yeni şeyler rejiminde hep bize hissettirileni konuştuk. Bu kez işte kendi hislerimizi konuşacağız. Ben de böyle bir işe başladığımız için aşırı mutluyum. Sen de böyle bir şey yaptığımız için çok daha mutluyum. Çünkü bence şey çok önemli. Arkadaş olmak ama bir yandan da başka hallerimizi görerek de arkadaş olmak. Her seferinde aynı ilişkiyi aynı şekilde seçerek arkadaş olmak bence çok değerliydi. Çünkü iki kişi yan yana iş yapmak bence çok zor. İnsanın bazen egosu çarpışabilir, hırsı, öfkesi, siniri, ne bileyim hayatta başına gelen bir şey, o anki duygu durumu. Bunlar böyle bizden hiç geçmedi gibi yani. Böyle etrafımızdan dolandı, aktı, bir sürü şey yaşadık. Birlikte bunu tamamlıyor olmak bana şöyle bir heyecan veriyor. Bir dinlenelim de bir sonraki sezon hadi ne yapacağız gibi bir hissi veriyor. O yüzden dinleyicilerimizin önünde sana teşekkür ediyorum.
2: Bu arada gerçekten çok daha iyi hazırlanacağız sonraki sezona, ben de bundan eminim. Bir de şundan da mutluyum. Daha yeni sevgili arkadaşım İdil'le konuştuk. Bize çevremizdekiler sürekli maymun iştahlı dediğinden bahsettik. Sonra ben de dedim ki maymun iştahlı olmak hayata karşı iştahsız olmaktan daha iyi değil midir? Yani en azından bir şeylere heves etmek, arzulamak, heves etmek. Bazen sonunu getirmesen de bence başlamak da güzel bir şey. Bu hayata karşı şevkimi ve isteğimi kaybetmedim demek bence. O yüzden maymun iştahların sesi oluyorum şu an burada. Bu yüzden gerçekten başlayıp bitirmek benim için önemli bir şey çünkü. Ben çok çabuk her şeyden sıkılan biri olduğum için. Ve bu arkadaşlığımızı da zaten bunun bir rayı ve zemini vardı. Sanki böyle daha da bir temeli oturttu. Yani birbirimize karşı sorumluluğumuz olması, ortaya bir şey çıkarmak. Ve ortaklık da zordur ya genel olarak. Demek ki biz seninle iş kurabilirmişiz. Bunu anlamış oldum.
1: Bundan sonra bir ticaret mi?
2: He? Neden olmasın? Bir de onu deneyelim yani.
1: Şöyle bir kafe ortaklığı en sevdiğim.
2: Yeni şeyler dükkanı.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Sen az önce dedin ya işte ben böyle hani başlarım son dakikacıyımdır bırakırım. Son dakikacısın ama havlu atacağını düşünmemiştim. Yani hiç öyle bir fikrim yoktu. Çünkü ben aşırı tedbirli ve böyle kendimce bütün böyle her şeyimi sağlama alan birisi olduğum için karşımdaki insanla ne kadar gidebileceğimi az çok hissettiğime inanıyorum. Yani böyle bir refleksim gelişti bence hayatta. Böyle ilişkilerde, arkadaşlıklarda işte biraz öngörüm var. Tam her zaman tutmuyor ama sana dair %100 emindim ben ya.
2: Yani, vay be arkadaşım, tamam. O güveni almışsın. Ben de o güveni vermişim. Doğru ama evet, yarı yolda bırakmam yani. Tabii bu arada iki kişi olduğumuz için böyle, ya tek kişi olsa muhtemelen kendimi yarı yolda bırakacaktım. Ama iki kişi olduğumuz o kadar da değil, yarı yolda bırakmıyorum yani.
1: Hevesli olma meselesinde de biz bence aşırı hevesli insanlarız her konuda. Bunu biz kendi aramızda şöyle bağlıyoruz. Akrep burcu falan diye.
2: Sonunda söylüyor muyuz ya?
1: Bazı gerçekler itiraf edilsin. Akrep burcu olmak bence. Çünkü ben akrep burcuyum. Sıla'nın yükseleni akrep.
2: Oh be, 17. bölümde rahatça burç muhabbeti yapabileceğiz artık yani.
1: Çünkü bazı şeyler açık, politik ve bazen işte böyle daha akademik bilgi çerçevesinde konuşulduktan sonra biraz da iç sesimiz. Astrolojiyi seviyoruz. Akrep burcu olmayı da seviyoruz.
2: Ya sosyal medyada inanılmaz tatlı bir kadın var, şey diyor. Neden insan Kısmetse Olur izledikten sonra Kierkegaard okuyamıyor ki? Niye böyle bir algınız var diye.
1: Bu arada o kadar doğru
2: Bayılıyorum bu
1: ki.
2: arada onun bu söylediği şeye.
1: Aşırı doğruymuş. Çünkü bunların her zaman bize böyle çok çelişkili şeyler olduğu aslında. Belki de çelişkili, bunu da bilemiyorum ama yani bu çelişki bir noktada bize mutluluk da veriyorsa ve kimseye de zarar vermiyorsa sürdürmenin de böyle bir anlamsız olduğunu düşünmüyorum ben. Astrolojiyi takip ediyor olmak insanları bilimle yol alıyor olmaktan geri koymuyordur diye düşünüyorum.
2: Ben de sana katılıyorum. Bir de İlda şundan da bahsetmek istiyorum. Bu da çünkü bu süreçte bizi mutlu etti ve motivasyonumuzu artırmamızı sağlayan şey o kadar çok farklı insanla tanıştık ki. Yani Instagram hesabımıza gelen mesajlardan bahsediyorum, biliyorsun sen de. Böyle mesajlar şey çok tatlı. İşte ben size şuradan işte ben şöyle şöyle biriyim. Hafta sonu sizi dinliyorum. İşte arkadaşlarımla sohbet ediyor gibi hissediyorum. İnanılmaz ortak duygularda buluşuyoruz. Kendi kendime işte düşündüğüm, sorguladığım şeyleri siz sesli söylüyorsunuz. İşte Almanya'dan selamlar. Ondan sonra işte ben şöyle şöyle biriyim. Siz bana bunu hissettiriyorsunuz. Trabzon'dan selamlar. Gerçekten böyle hem yurt dışından dinleyicilerimiz olması hem de gerçekten Türkiye'de bir sürü yerden. Bu da çok tatlı bu arada, şey olmuş. Sanırım bu işin biraz jargonu bu. Yazıp yazıp işte şuradan selamlar denmesi. O yüzden onun farklılığı çok hoşuma gidiyor. Biz de içtenlikle cevap vermeye çalıştık aslında. Sonra dinleyici yaş kitlemiz de birbirinden çok
1: Evet.
2: farklı. Açık Radyo'ya inanılmaz tatlı bir mail almıştık. O arkadaş grubuna buradan selam gönderiyoruz. Yaşları, yaş ortalaması 70 olan 5 ODTÜ'lü. O arkadaş grubu.
1: Ya bizi
2: Evet.
1: dinliyorsanız evet, özellikle bu program son programı sizin için olsun. İlk mailimizdi çünkü.
2: Evet, o kadar tatlı bir maildi ki o ODTÜ'lü arkadaş grubuna selam olsun. Yani çok bizi inanılmaz mutlu etmişti. Ya bu gibi keza kendi arkadaşlarımızdan gelen mesajlar da öyle. Ya, Sıla seni çok özlemişim ve sanki yanımda sohbet ediyormuşsunuz gibi. Veya işte yine ikimizin arkadaşlarından sanki sizinle aynı masadaymışız gibi hissediyorum. Bu gerçekten temelde sen bu duyguyla yola çıkmıştık ya. Bu duyguları paylaşmak, yalnız hissetmemek, sesli düşünmek belki de. O yüzden bunlar da çok iyi hissettirdi.
1: Evet, aslında yani bir kere bence şu çok önemli. Bildiğin bir şeyi birileriyle paylaşmak, oradan tekrar bir karşılık almak zaten bu çok değerli bir şey. Bir yandan da hissettiğin duyguları paylaşmak. Çünkü böyle bu programı yaparken de kafamızdaki şey şu değildi. Ya buradan bir şey anlatalım, bir şey öğretelim. Yani aşağı öyle bir şey yok zaten. Aksine ya biz bazı duyguları hissediyoruz. Bunların içinde çok sıkışıyoruz. Sadece biz değil, etrafımızda bir sürü insanın, bir sürü kuşaktan insanın, koca bir toplumun hatta sıkıştığına inanıyoruz. Ve yani bu duyguda bu kadar yalnız değilsek bunun sebebi neler? Politik midir? İşte gerçekten kişisel midir? Bize dayatılan nedir? Nerede boğuluyoruz? İnsan olarak nerede sıkışıyoruz? Aslında bunları ortaklaştırma çabasıydı ve galiba bu çağda en değerli olan şey bu. Yani hep söylüyoruz ya, işte dayanışmayı unuttuk, bir arada yaşamı unuttuk. Tam da işte radyodan, televizyondan sesini kitleselleştirebileceğin her yerden hiç fark etmiyor. Bir şey söylemek ve onun karşılığını almak, bir yankı bulması bence hem bize iyi geliyor, insanı iyileştiren bir şey, hem de sorunu toplumsallaştırıyor. Bu da çözüm için kolay oluyor. O yüzden bu programda konuşurken aslında bir yandan kendi içimizi de sanki böyle bir bazı yerlerde tamam ya hani sana da iyi geliyor. Sakinleştirdik. Kendi derdimizi, yaramızı da kapattık. Bir yandan bence o gelen mesajlarda da insanlarla da ortaklaştık. Bu çok önemli bir şey. Benim biraz umudumu artıran yer de bu oldu. İnsanlar birbirlerine kendilerini ifade ettiğinde, sorunlar toplumsallaştığında geleceğe dair her zaman daha umut verici oluyor bence.
2: Sen ilk şarkımızı anons ettikten sonra paylaşacağım bu konuda duygularımı, düşüncelerimi.
1: Bu hafta konsept seçmedik. Konseptimiz son programımız olduğu için sevdiğimiz şarkılar ve birbirleriyle hiç alakası olmayan sevdiğimiz şarkılar. İlk şarkımız, bunu çok seviyorum Sıla. Grup Gündoğarken'den gelecek. Sen benim şarkılarımsın.

0: Yeni şeyler rejimi kaldığı yerden devam ediyor. İlla kendimizi de sorguladık ve sakinleştirdik dedin ya. O kısım, işin o kısmı bana çok iyi geldi gerçekten. Seninle zaten aslında normalde sohbet ettiğimiz şeylerdi ya, bundan hep bahsediyoruz. Bizim genelde sohbetlerin kalitesi de böyledir bu arada. Bu yalan değil yani. Neyse, tabii ki de arkadaşların en güzel yanı bu derin sohbetler aslında. Derinleştikçe işte kendimize itiraf ettiğimiz şeyler, sıkıştığımız yerler, bunları tekrar tekrar konuşmak ve sesli konuşmak gerçekten çok iyi hissettirdi. Şu oldu mesela bende. Başta ne düşündüğüm, işte nasıl duyulduğu, ya bunu aman şöyle ifade edeyim, bu yanlış anlaşılmasın diye çok temkinliyken, artık 17. bölüme geldiğimizde ve bu aradaki süreçte daha cesur hissettiğimi fark ettim. Bunun sebeplerinden biri şu: hem bu duygularda ortaklaşabildiğimizi bilmek, hem de aslında yani kendin için yapabilmek bunu. Yani evet, ben böyle düşünüyorum. İşte ne bileyim, herkes aynı düşünmek zorunda değilim. Herkesi mutlu etmek zorunda değil bu söylediğim şey. Ama bu benim fikrim ve bunu sesli söyleyebilirim. Ya bu dediğim şey biraz daha detay bir şey aslında duygularımla ilgili, ama bu konuda cesaretimi yükseltmesi de benim hoşuma gitti.
1: Biraz çünkü bu programda da aslında böyle son programımızın özellikle konusu böyle normal olma meselesi ya. Senin söylediklerine şöyle bir yere bağlanıyor kafamda. Çocukluğumdan beri herkesin böyle çocukken kendine dair bir hayali var diye, ben hep kendime böyle sırt çantasıyla göç ederken hayal ederdim. Yani muhtemelen işte ailemden, etrafımdan duyduklarım, işte politik bir ailede ve çevrede büyümenin etkisiyle de hayatım da buna benzer ilerledi. Bir göç üzerine, yani sürekli bir taşınma oldu. Ve aslında bir noktadan sonra bu halde yorucu olabildiği için, işte Fransa, Almanya, Türkiye böyle sürekli geçince uzun yıllar, hep kendime şöyle bir şey söylüyordum Ankara'ya ilk taşındığımda. Ya daha normal olmak. Normal ol ya. Yani bir yerde yaşa. Bir yerde devam et hayatına. Bir süre kendimi buna zorladım. Her insan gibi işten çık, evine git, yemeğini yap. Normal ol yani. Ve hakikaten kendimi çok sıkıştırdım. Normal olmadığımı düşündüğüm için. Bir noktadan sonra artık şöyle bir şey tak etti bana. Ya bu normal dediğimiz şey ne? Yani nedir bu bize dayatılan şey? Benim ne tarafım anormal? Yani bütün kalabalığa uymadığımda mı anormal kalıyorum? Ya da benim için iyi olan şey başkaları için kötü olduğunda ben neden farklı ya da öteki olayım? Bu da benim normalim. Her şey kendi bulunduğu koşullar içerisinde, kendi anlamında, kendi renginde, kendi doğasında bir şey ifade ediyor. O yüzden biraz böyle artık bu programı yapmak da bence biraz o bizim ya yeter ya deyip o 30'lu yaşların bir artık cesaretle itirazı gibi oldu bana kalırsa.
0: Ya normal olmak ve kendin olmak. Bunu düşündüm sen konuşurken. Ya ikisi de hem zor hem de kolay şeyler aslında. Kendin olabilme cesareti göstermek, normal olabilmeyi kabul etmek ya da olmak belki de. Evet, bunlar bizim gerçekten 30'lu yaşlarımızın felsefi sorularıydı.
1: Evet, biraz böyle hayatımızı da sorguladığımız bir yerden aslında zaten kendi duygularımıza da dönüyoruz. Normal meselesine ilerlerken aslında şey de şöyle bir yerden de tanımlıyorduk biz bunu. Yaşadığımız, alıştığımız hayatın böyle kısa tarihi üzerine konuşalım demiştik bu programda. Buradaki kısa kelimesini vurgulamayı ben çok seviyorum. Çünkü bize hep böyleymiş, her şey hep böyle kalacakmış gibi gelen bu hayatın geçmişi de aslında çok kısa ya. Yani işte bugün hayat böyle dediğimiz şeylerin çoğu insanlık tarihinin değil, aslında ne bileyim, bu düzenin içerisinde belki son 40-50 yılın davranışı, belki son 10 yılın içerisinde değişen şeyler. Yani aslında bir ülkenin tarihinde göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir süre bu. Her şeyi politikleştiriyorsun diyeceğini tahmin ediyorum ama şu an
0: Sabırla
1: oraya
0: bekliyorum nereye geleceğini.
1: şu an adım adım oraya doğru gidiyorum. Bir bakıyoruz böyle eskiden hiç yapmadığımız şeyler birden alışkanlığımız olmuş. Konuşmalar, kılık kıyafet, tercihlerimiz, sosyalleşme hallerimiz, dayanışma ilişkilerimiz, her yeni zaman dilimi içerisinde biçim değiştirerek aslında her defasında yeni normallerimiz başlıyor. Ama daha da önemlisi, bütün bu yeni gelenlerin hepsi varmış gibi benimseniyor. Yani şaşırmadan kabul görüyor. Bence neoliberal düzenin en büyük başarısı işte fabrika kapatmak, bir şeyleri kamulaştırmadan alıp özelleştirmek falan değil. Bence en büyük başarısı kendi tarihini unutturmasıydı. İnsanların alışkanlıklarını. Çünkü bir hayat biçimi kendiliğinden, yani bir hayat biçimini kendi doğalı gibi göstermeye başladığınızda artık orada siz sürekli iktidarınızı var etmeye çalışmazsınız. Hegemonya da böyle kurulur ya. Egemenlik de böyle bir şeydir. Herkesin zaten bildiği şey. Yani işte bu Gramsci'nin dediği gibi. Kimse size ne düşüneceğinizi böyle söyletmez, dayatmaz. Siz zaten öyle düşünürsünüz. Bu normal meselesini biraz böyle politik ve şey rızaya dayalı, hegemonik bir hali var aslında.
0: Yani biraz aslında insanlar çok sık pandemiyi andıkça hatırlıyorum hayatımızı ne kadar değiştirdiğini. Belki ben hayatını çok da değiştirmeyen ve çok da zarar vermeyen şanslı kesimden olduğum için böyle hissediyorum ama pandemiden sonra tüm hayat düzenimizin değişmesi, işte çalışma düzeni, ne bileyim üniversite okuyordu insanlar, üniversite yeni kazanmışlardı ama online ders alıyorlardı, işte üniversite kültüründen geri kaldılar veya işte sosyalleşememek veya işte hastalığın vücudumuzda ciddi kalıntılar bırakması. Bu aslında küresel çapta hepimizi o kadar etkiledi ki hem bizi böyle bir duvara tosladık, yani bir oturup düşünmek zorunda kaldık her şeyi. Hem de hayatımızı gerçekten çok kökten değiştirdi, alışkanlıklarımızı ve belki de tüm bu konuştuğumuz şeyleri düşündüğümüzde bir şeyleri sorgulamak, isyan etmek veya kabul etmemek için çok etkili oldu hayatımızda. İtici kuvvet oldu gerçekten.
1: Normalin yerine artık şey gibi bir kavram aldı ya, yeni normal. Yani salgınla birlikte hayatımıza böyle bir şey girdi. Yeni normalimiz bu. Yeni halimiz bu. Aslında o yeni normal meselesi bile böyle şey bir dilin değişmesi gibi. Yani aslında her şey değişiyor ve dil de her yerde her şekilde değişiyor. Bak hayatımızdaki kavramlara bak. Sadece normal üzerinden düşünmeyelim. Mesela eskiden işte İşçi deriz değil mi? Yani emeğiyle geçinen. Şimdi işte çalışan diyoruz. İnsan kaynağı diyoruz. İşte ne bileyim patron işveren oluyor. İşten çıkarmalar küçülme oluyor. Yeniden yapılandırılma gibi duyuluyor. Yani sanki kimse kovulmuyormuş gibi bir yerden. İşten atılmıyormuş. Emeği hakkı sömürülmüyormuş gibi. Şirket böyle bir organizma değilmiş gibi. Bu dil de değişiyor. Ya da işte yoksulluk dar gelir oldu. Bir sürü hayatımızda böyle şey var. Bu dil de değiştikçe aslında biz de onlarla birlikte değişiyoruz. Normalimiz değişiyor. İşte az önce bahsettiğim şey bu yani. İktidarın bir hegemonya alanı kurması senin dilini, davranışlarını değiştirerek de başlıyor. Bence bir de burada önemli olan şey şu Sıla. Program boyunca da bence hissettiğimiz şey buydu. Dilimiz ve söylememizle birlikte duygularımız da yer değişiyor. Mesela şöyle şeyler var ya. İşte piyasalar tedirgin oluyor. Piyasalar rahatlıyor. İşte ekonomi nefes alıyor, ekonomi ısınıyor. Yani duygusu olan, kaygılanan, rahatlanan artık insanlar değil mesela piyasalar. İnsanlara da başka bir duygu sözlüğü veriliyor. Dayanıklılık, esneklik, konfor alanından çık, pozitif kal vesaire gibi.
0: Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır. Sanırım Wittgenstein'a aitti bu söz. Lisansa dair aklımda kalan en böyle aklıma dönen cümlelerden biri. Merak etme Thomas, istediğin şekilde politik sohbetimize devam edeceğiz. Ondan evvel ikinci şarkımızı anons etmek istiyorum. Zuhal Olcay'dan Pervane.

0: Yeni şeyler rejime kaldığı yerden devam ediyor. İlda, şunu fark ettik aslında. Demek ki başka bir düzen mümkün olabiliyormuş. İşte 5 gün işe gittiğimiz veya işte başka türlü bize dayatılan şeyler gördük ki o yeni normalde hepsi değişti aslında. Ve değişebilme ihtimali de her zaman varmış.
1: Başka bir hayat yoktur diyorsun ya. Aslında bize yıllardır da öğretilen şey buydu mesela. Başka yol yok. Yine böyle bu düzenin en egemen muhtemelen cümlesi buydu yani. Başka yolu yok. Bu cümlenin tabii ki bir sahibi de vardı yani. Herkes hatırlayacaktır bunu. 80'lerin İngiltere'sinde Margaret Thatcher'ın aslında özelleştirmeleri piyasayı sendikalara karşı açtığı savaşa yani savaşta savunurken bunu neredeyse bir slogan gibi tekrarlıyordu. Yani başka seçenek yok. Öyle çok tekrarlandı ki bu laf artık birkaç yıl sonra Berlin Duvarı yıkılıp İşte Sovyetler dağıldığında dünyanın iki kutuplu hali sona erdiğinde bu slogan bir tarih tezine dönüştü. İşte Fukuyama'nın tarihin sonunu geldiğini ilan ettiği o dönem. İnsanlığın büyük bir arayışı bitti. Liberal demokrasi ve serbest piyasa artık son duraktı. Yani işte neydi? Bu artık konuşacak, tartışacak bir şey yoktu. Uyum sağlamamız gereken bir dünya var. Yani normalimiz var. Bütün bunlar gündelik hayatta da aslında şöyle oldu. Yani bu böyle anlattığımızda çok büyük ve geniş bir yerde duruyor ya, işte bir çok ezbere bildiğimiz aslında politik ve tarihsel bir anlat değil mi? Birileri diyor ki dünyanın sonu bitti kardeşim. Dünyanın sonu geldi. Başka bir ideoloji yok. Siz artık serbest piyasada devam ediyorsunuz. Gündelik hayatımızı böyle sirayet etmiyormuş gibi oluyor. Yo, işte bizim de dilimiz değişiyor aslında onlarla beraber. İşte mutfakta, iş yerinde, arkadaş sohbetinde biz de birbirimize şunu salık veriyoruz. Ne yapacaksın? Hayat böyle. Bu ülkede herkes böyle yaşıyor. Haline şükret. E şimdi sen ne yaptın aslında? Aldın o dili en sağlam halinde. Kendi ağzına uyarladın. Kendi kabulünü yaptın. Dolayısıyla yani bütün bu bize dayatılan her şeye bir itiraz etmek, bir sorgulamak gerektiğini konuşuyoruz ya. Aslında o kadar içselleştirmiş haldeyiz ki tüm bu duyguları, tüm bu düzeni.
0: İnanılmaz öğrenilmiş durumda bu söylediğin şeyler. Ve aklıma şey geliyor, Dilara ile çektiğimiz bölüm geldi. Sen konuşurken bu arada böyle bölümler, bunu işte şunda da konuşmuştuk, şu bölümde de bunu konuşmuştuk. Birçok şeye değinebilmişiz, ne güzel bu arada. Yani çok da aslında tatlı, alanında çok önemli, çok kıymetli konuklarımız da oldu. Bunları tabii ki onlardan dinlemek de ayrıca güzeldi. Dediğim gibi bu son dediğin bölümde Dilara'nın hızlı hızlı şey anlatışı geliyor. İşte bunu bize öğretiyorlar, biz böyle yapmıyoruz. İşte bunun tersi mümkün. O konuda çok benziyor bence tavırlarınız da birbirine. Bu öğrenilmiş olması meselesi bunun. Bunu tersine çevirmek ya da bunu sorgulayabilmek hem şu an bizim için çok güçlü bir şey. Ama bir yandan da bizi mutsuzluğa da sürüklüyor bazen İlda. Nasıl bir şey şimdi bu söylediğim? Evet, artık bir şeylerin de farkındayız ya. Hani yemiyoruz bunları, sorguladık artık. Hani bir şeyin artık ne bileyim arka yüzüne de bakıp sorgulamaya çalışıyoruz. Aslında bunu her açısıyla da sorguluyoruz. Ama bu da can sıkıcı bir durum aslında. Bak şimdi kendi tezimi çürüteceğim. Yani hiç mi farkında olmasaydık daha mı iyiydi diyeceğim yani.
1: Ya bilmenin bazı zararları elbette var. İnsanı biraz huzursuz yapıyor. Ama ben artık şunu savunabilirim. İşte bu eleştirdiğimiz normal olma halinin dışına atıyor seni. Bununla baş etmeyi öğrenebildiğin zaman bence çok avantajlı bir şey bilme hali. Çok huzursuz bir alan. Çünkü sana yapılanı da görüyorsun, içselleştirdiğin davranışı da görüyorsun, o davranışının bütün sonuçlarını da görüyorsun. Aynı zamanda bütün bunları fark ederek yaşamak seni elbette işte daha mücadele etmeye, isyan etmeye, itiraz etmeye de sevk ediyor. Böyle olduğunda biraz ayrıksı olursun zaten. Bununla yaşamaya alışırsan o zaman hayat senin için çok daha kolay. Çünkü senin gibi böyle itiraz eden bir sürü insan oluyor. Örgütlenebilirsin, sözünü ortaklaştırabilirsin, hakkın için uğraşabilirsin, kendine yeni bir yaşam alanı açabilirsin. Bence daha da önemlisi biraz böyle hayat o itirazla biraz da kafa tutmayla ilgili geliyor bana. Yani içten içe öyle bir hissim var. Yani birisi sana kardeşim bu hayatın sonunda bu, tarihin de sonu bu. Artık dünya bu dediğinde ya hadi oradan diyebilmek yani bu rahatlıkta olmak ve böyle bir bilme hali aslında daha insan ayakta ve diri tutan bir şey, daha üretken bir şey.
0: Yani biz Sara Ahmet'in bahsettiği oyun bozan feministlerden olduğumuz için Bu duygu durumuna ve bu itirazlara da alışkınız aslında. Bu arada şunu söyleyecektim. Seninle de bunu konuşmadık. Düşününce çok güldüm. 9 tane konuğumuz oldu ya, bizim 7'si
1: Evet.
0: kadın.
1: Doğru. Hiç konuşmadık.
0: Evet, ama bu doğalında hani zaten öyle olacaktı gibi bir şey oldu bizim için.
1: Biraz tabii işte tam bu mesela feminizm de burada o kadar içselleştirdiğimiz bir şey ki kendimiz bir iş yaparken de elbette bunu kadınlarla daha fazla yapma, kadınların sesini duyurma, kendi sesimizi duyurma işi. Ya bu radyoda program yapma meselesi bile aslında biraz şöyleydi ya, ben bir şey anlatıyorum. Beni bir dinler misiniz? Yani burada iki kadın buraya geldik. Bizim bir derdimiz var ve bir şey söylüyoruz. Orada konuşamıyorsun, burada az konuşuyorsun. Orada konuşsan biri sana bir şey söylüyor. Oraya bir kafa tutuyorsun işte. Bir şey anlatıyoruz diye. Bu programı yaparken de şöyle şakalar yapıyorduk Sıla'yla. İşte nerede sustururlarsa sustursunlar. Burada kendimize bir yer açtık gibi. Biraz aslında yani herhalde içgüdüsel olarak o feminist damar bizi hep bir şekilde kadınlara doğru itmiş demek ki.
0: Evet, bir de şey konuşuyorduk ya seninle hazırlanırken. Ya bu bizim programımız olduğu için istediğimizi yaparız ve istediğimizi söyleriz diye. Bu gerçekten bizim yani. İstersek söyleriz, istersek söylemeyiz, doğru söyleriz, yanlış söyleriz, pişman oluruz ya da olmayız. Hepsi bize dair ve bize ait.
1: Aynen öyle. Ya bence bütün bu sürecin içerisinde bence böyle hayatın bize söylediği bir şey var ve bu sezonun bence asıl sözü de bu. Bugün normal saydığımız, iyi saydığımız şeylerin neredeyse hepsi bir zamanlar tırnak içinde anormaldi. Yani daha politik bir yerden de bakalım. 8 saatlik işte iş günü, ne bileyim. Bir zamanlar belki akıl dışıydı. Hafta sonu tatili, ücretli izin, kadınların oy hakkı, işte çocukların fabrikada değil okulda olması vesaire. Yani sağlık meseleleri, işte kamulaştırılması, özelleştirilmesi, bütün bu tartışmalar. Bunların hiçbiri kendiliğinden normal olmadı. Hepsi birilerinin bu normal değil demesiyle başladı. Önce bir cümle, sonra bir itiraz, sonra örgütlenme, sonra yeni bir normal. Ama tabii ki burada tarihin yönünü kimin belirlediği de çok önemli. Bunu şarkıdan sonra anlatacağım.
0: Tamam, o zaman şarkımızı ben anons edeyim
1: Olur.
0: istersen. Yine çok sevdiğimiz bir şarkı var sırada. MFÖ tam ortasındayım.

0: Yeni Şeyler rejimi kaldığı yerden devam ediyor. Sezonumuzun son programı. Normal olmaktan bahsediyoruz ve normal olamama halimizi konuşuyoruz. Şarkıdan önce şöyle bir yerde bırakmıştık aslında. Tarihin böyle tek yönlü olmaması. Dolayısıyla tarihi kim belirliyorsa ona uyanlar o dönem için normal, geri kalan biraz daha ayrıksı ve anormal görünüyor. Bu bize dayatılan normaller olduğu gibi aslında işte mücadeleyle kazanılmış olanlar da var. Ve bence bugün yaşadığımız hayatın bu kadar tartışılmaz görünmesinin bir nedeni de o kazanılmış normallerin tek tek geri alınmış olması. Mücadeleyle kazanılmış normaller var. Tarihin nasıl yazıldığı ve onun kim tarafından anlatıldığı çok önemli bence. Mesela ben küçükken babamın şöyle şeyleri vardı Sıla. Cumhuriyet tarihini bana masal olarak anlatırdı. Aynı zamanda bu ülkenin ilerici devrimci mücadele tarihini de böyle bir masal gibi, bütün olaylar gerçek ancak bir çocuğun anlayabileceği şekilde bir
1: Çok
0: masal gibi
1: tatlı. Biraz
0: anlatılırdı.
1: örnek ver mesela. Ben merak ettim şu an.
0: Mesela şöyle işte Cumhuriyet'in ilanı, tabii ki Mustafa Kemal babamın bir arkadaşı olarak hayatımda. O gece Cumhuriyet'in kuruluşuna dair işte
1: Bu arada
0: sohbet.
1: pedagojik olarak çok tatlı bir yöntem ve doğru da yani.
0: Evet, babam bence o zamanki fikri hani işte pedagojik olarak bakmaktan ziyade tam da tarihi kimin anlatırsa oradan anlaşılacağını bildiği için kendi ağzıyla anlatılan bir tarihin bir çocuğun hafızasında ve onun gelişiminde artık nasıl yol alacağını düşünmesiyle ilgili. Çünkü tabii ki işte bizim gibi böyle daha politik ailelerin çocukları devrimci demokrat bir çocuğu olsun ister. Adını öyle koyar, öyle büyütür, öyle seçer her şeyi. Dolayısıyla bu hikayeleri de oradan kurarak anlatırken doğru yerden bir şekilde yönlendirirsin. Dikkatini çekerim. Gramsci'nin hegemonyası burada babamda da
1: Evet,
0: var. Zor.
1: orada bir şey var zaten fark ettim.
0: Tabii zor ve baskıyla değil, rıza üreterek ve ortak bir dil tutturarak.
1: Sen kendin istedin dedirterek.
0: Aynen. Ve bence şu çok değerliydi. Bütün bu mücadele tarihi anlatılırken aslında o masallarla büyüyen çocuklar bence yarın böyle yaşamak zorunda mıyım diye itiraz edecek çocukları da büyütmüş oluyor. Çünkü şimdi dönüp baktığımda o masallardan aklımda kalan işte tarihler, isimler vesaire değil sadece. Onlar aynı zamanda böyle bir duygu yarattı bende. Yani dünyanın olduğu gibi kalmak zorunda olmadığı duygusu. İşte her masalda bir dev, bir karanlık, böyle bir orman vardır. O masallarda işte karşıdaki şey haksızlıktı, yoksulluktu, susturulmaktı. Ve kahraman da saraydan falan gelmiyordu. Oldukça gündelik hayatın içerisinden, yoksulluktan çıkmış, etrafı, halkı için, ülkesi için bir şeyler yapan, kimlikleri değişebilen insanlardı. Şimdi masal dinleyen çocuk dinlediğini unutabilir mi? Bu duyguyu unutamaz mesela.
1: Ya sana dair bazı şeyler, taşlar yerine oturdu kafamda. Bir de şeyi söyleyecektim İlda. Sonraki sezonda neoliberalizm demeni ben yasaklıyorum senin ortağın ve partnerin olarak. Hani başka bir isim verebilirsin ona veya başka bir yoldan anlatabilirsin. Bunu herkes ona duyuruyorum. O yasak öncelikle. Ya babanın bunu masal yoluyla anlatması çok tatlı. Akıllıca. Sen de derin izler bırakmış bu arada. Yani neyse ki aynı görüşlerdeyiz de bana tuhaf gelmiyor. Karşı tarafta olsaydım şey olabilirdi. Nasıl böyle bir şey anlatırsın çocuğa falan. Çok destekliyorum. Masalı dinleyeceğim senden sonra.
0: Olur. Masallardı zaten.
1: Pardon. Ya çok komik
0: Tek bir
1: ya.
0: hikayeye indirgeyemezsin bunu.
1: Başka ne olur bir tane daha örnek ver. Ne anlatıyordu mesela? Hadi tamam Cumhuriyet'e işte kuruluşunu anlattı vesaire. Başka bana politik bir olay ver örnek mesela. Şunu şöyle anlatıyordu gibi.
0: O dönem ülkenin bütün devrimcilerinin babamın arkadaşı olduğu bilgisi kafamda var. Dolayısıyla onların yaptığı işte eylemler, gerçekleştirdikleri işte mitingler vesaireler aslında her şey babam da olayın içindeymiş ve onlarla konuşularak yapılmış gibi bir öykü halinde. Yani aslında bir yaşam öyküsü gibi hayatıma giriyordu. Dolayısıyla hiç görmediğim insanları akrabam da sanmak suretiyle çok hayatımın içinde çok böyle kahramanlaştırarak dinlediğim şeylerdi. Çok daha detaylı anlatmak isterim ama radyoda kısıtı var diye
1: Evet,
0: detaylayamıyorum.
1: onu anladık zaten hepimiz. İlla'cığım istersen sıradaki şarkımızı söyle, sonra devam edelim.
0: Sıradaki şarkımız yine benim çok sevdiğim bir şarkı. Levent Yüksel'den Medcezir.

0: Yeni Şeyler rejime kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonun son bölümündeyiz. İlda'nın çocukluğuna indik biraz daha. Onu daha iyi tanıyoruz. Ya siz anne babası solcu olan çocuklarda çok benzer bir şey var. Mesela Sami ile uzun yolda bana şöyle yapıyor İlda. Hani bir oyun vardır ya, bir kelime söylersin, onun son harfiyle onu uzatırsın. İşte ne bileyim, farklı şehirler, yemek isimleri ya da insan isimlerin falan yaparsın normalde. Sami şey diyor, devrimci yolcuların isimleri. Ya o kadarmış ki. Ve ben hani 5'te 6'da tıkanıyorum. Ve o öyle birini söylüyor ki şey diyorum, kandırıyor musun beni şu an? Google'dan bakıyorum, gerçekten var çıkıyor. O yüzden sizin genel kültür de başka gerçekten bu
1: İşte bunlar
0: konuda.
1: da bizim normalimiz. Mesele bu gerçekten. Oyunun öyle değişiyor. Mesela ben çocukken tek çocuk olduğum için tabii ki de aşırı nazlı, aşırı kendi isteği olması gerektiğine inanan ve zaten ya böyle çok prenses ama bir o kadar da böyle şey tedirgin, işte ne bileyim azıcık da korkan falan bir çocuktum yani. Canıma çok zarar gelsin istemezdim. Fakat etrafındaki insanların ya çok garipti mesela 5 yaşında bile hayatta kalman gerekliliği üzerine oyunları vardı. Söylemler bu şekilde. İşte hayatta atıyorum yani gerçekten bu ülke içerisinde çok önemli işte devrimci, demokrat, ilerici bir sürü insanla tanışıyorsun ve onlarla tanışırken bile sana böyle öğretilen bazı duygular oluyor. Bunu sen bir gerçekten sana zorla söylemiyor. Bu senin normal yani annenin halinden, babanın saygısından, etrafındaki insanların ona gösterdiği özenden sen anlıyorsun o kişi kim zaten, kimlerlesin. Dolayısıyla yani Sami'nin vereceği örnekleri tahmin ediyorum. Ona da buradan meydan okuyorum. Gelsin yarışalım.
0: Bir uzun yolda
1: Bir
0: artık.
1: uzun bir İstanbul'a giderken
0: Aynen.
1: bakalım ne çıkacak, kim kazanacak?
0: Gerçekten yarışırsınız. Ben şey hakem olabilirim ancak orada. İlloş, programın sonuna doğru ilerlerken az önce anlattıklarından da şunu söylemek istedim. Evet, yani diyoruz ya bazen işte anlamak ya da bilmek değiştirmeye yetmiyor diye. Değiştirmeye yetmese de değiştirme yolunda kimi adımlar atmamızı sağlıyor. Bu hem belki pratik olarak hem de kendi zihnimizin içinde de olabilir. Hani illa çok büyük değişikliklerden bahsetmiyorum da. Rahatsız olduğumuz şeyler, kabul etmediğimiz şeyler, bu böyle olmamalı ya da bu neden böyle diye itiraz ettiğimiz şeyler. Bunları hep birlikte tartışmak ve konuşmak çok önemli. Yalnız olmadığımızı bilmek de önemli. O yüzden bunu sorgulamaya devam etmemiz ve o değiştirmeye yetmez kısmını ittirmemiz gerekiyor.
1: Evet bence de her ne olursa olsun bence itiraz etmek çok değerli. İnsanın yaşamının kendi sınırlarını kendisinin belirliyor olması da çok değerli. Bu her açıdan bazen böyle gülüyoruz işte her şeyi toplumsallaştırıyoruz politik bir yerden. Sadece böyle de değil. Senle ben karşılıklı otururken de kendini ortaya koyabildiğin, bütün bu varlığını, kişiliğini ortaklaştırabildiğin noktada arkadaşlık kuruluyor. Bütün bunların hepsini toplumsala vurduğunda zaten işte oradaki değişimi görmek gerekiyor. Yani işler toplumsallaştığında da aynı şey oluyor. Bireysel hayatımızda da aynı şey oluyor. İtiraz etmek, olmayanı söyleyebilmek, bu cesareti gösterebilmek bence bu çağın olması gereken normali. Normalimiz bu olmalı. İşler ters gidiyorsa hayır diyebilmek normalimiz olmalı. Bence biz kadınlar bunu biraz daha güdülü haldeyiz buna. Öğreniyoruz. Hayat bize bunu öğretiyor.
0: Bu normali kabul etmemek ve dediğim gibi böyle itiraz etmeye devam etmek insana güç veren de bir şey. Dediğim gibi yani biz kadınlar bu konuda zaten çok daha antrenmanlıyız. Çok da yatkınız aslında bunu artık yıllar içerisindeki tecrübelerimizden de kaynaklı. Ama her şeyin sonunda bu itiraz duygusunda buluşabilmek ve yalnız olmadığımızı bilmek beni çok mutlu ediyor. O yüzden de bu programı yaptığımız için çok mutluyum. Apaçık Radyo'da olduğumuz için de ayrıca mutluyum. Önceleri işim dolayısıyla zaten iletişime geçtiğim insanlar vardı radyoda ama tanışınca, birlikte iş yapınca ne kadar yol gösterici, ne kadar kolaylaştırıcı, ne kadar dayanışmacı insanlar olduğunu çok daha iyi anladım. Onlarla tanışmış olmaktan da çok mutluyum.
1: Evet, ben de kendimizi çok şanslı hissediyorum. Özellikle gerçekten böyle sabırla, anlayışla, her sorumuza böyle itinayla yanıt vermeleri bu önemli bir dayanışmaydı. Özellikle Didem'e çok teşekkür
0: Evet
1: ediyoruz.
0: ya.
1: Çünkü bütün kaygımızı, hızlı, yani bu işe girerken aşırı istekliydik ama tabii ki çok kaygılı da bir şey bir yanıyla da yapabileceğiz mi, olacak mı, aklımızdaki gibi olacak mı? Mükemmelliyetçi de bir yanımız olduğu için ve Didem o kaygılarımızı göğsünde yumuşatıp böyle bizi yavaşça hani ittirdi ve hani gerçekten olacak diye çok destekledi. Hani özel olarak da teşekkür etmek isterim.
0: O yüzden son şarkımız bence ona da gelsin ki eminim o da çok sevecektir şarkıyı. O yüzden önümüzdeki sezon görüşmek üzere. Yeni şeyler rejimini Instagram'dan takip etmeye devam edebilirsiniz.
1: Evet, yeni şeyler rejimde 4 ay boyunca bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Biz minik bir sezon arası vereceğiz. Ama daha sonra sanıyorum bir 4 ay sonra yeni şeyler rejiminin ikinci sezonunda Apaçık Radyo'da tekrar olacağız. Umarım tekrar buluşuruz.
0: Kendinize çok iyi bakın. Son şarkımız tüm dinleyicilerimize ve özel olarak Didem'e de gelsin. Nazan Öncel'den Sokak Kızı.

0: Yeni şeyler rejimi. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat.
1: Radyo dinlemek demek, radyo dinleyicisi olmak demek, kulak kesilmek tabirinin tam karşılığı. Yani eğer siz bir kere hiç bağlamayan bir şey radyo dinlemek, her şeyinizi rahatlıkla yaparken siz rahat rahat radyonuz dinlenir. Kulak kesildiğiniz anda da, ki açık radyoda bu sık sık olur, radyonuzun sesini biraz

0: yükseltip yanınızdaki insanlar da var. Onları da davet edip dinleyelim. Ne diyorlar hani? Öyle bir şey radyo dinleyicisi olmak, açık radyo dinleyicisi olmak, kulak kesilmek ve radyonun sesini yükseltmek demek. Yani dinlemek için, daha iyi dinlemek için. Benim için öyle. Benim çok can yoldaşım. Yani tarifsiz, ben size söyleyeyim. Ya elim kolum desem fazla bir şey olmaz yani.
1: Apaçık Radyo.

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Her cumartesi saat 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
0: Reklamlar bitti.
2: Kim astı bu resmi?
3: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere yüreceğiz.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ada Bayraktar'a teşekkür ederiz.
4: Harici Bellek.
5: Şarkılarla Dünya Tarihi.

Apaçık Radyo'dasınız. Harici Bellek yayında 348. programla huzurdayım. Ben Deniz Murat Meriç. Başlamadan önce tüm dinleyenleri en içten duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz.

Programı 80'li yılların ünlü şarkılarından biriyle açtım. Bir ilkbahar sabahı. Bu şarkı memleket müzik tarihindeki kırılma noktalarından biriydi ve Gaye Su Akyol tarafından seslendirildi. Samime Sanay meşhur etmişti. Coşkun Sabah'tan Erol Evgin'e pek çok isim tarafından seslendirildi. Döneminde Zeki Müren tarafından da yorumlanmıştı. Şimdi sanatçının o yıllarda verdiği bir konsere ışınlanıyoruz. Bir ilkbahar sabahını Zeki Müren tamamlıyor.

hiç albümdeki o resme? Bakarken ağladın mı hiç mazideki günlere?

0: Bugün harici bellekte Zeki Müren var. Bundan 30 yıl 2 gün önce kaybettiğimiz bu büyük isim 80'li yılların ortalarında TRT'de katıldığı bir programda hayatının erken dönemini anlatmıştı. Az sonra o programa bağlanacağız, Zeki Müren'i kendi sesinden dinleyeceğiz ama önce 1988 yılına gidelim ve Ayşe Egesoy'un sunduğu Bir Cumartesi Gecesi adlı programa konuk olalım.
1: Sevgili seyircilerimiz, işte Bir Cumartesi Gecesi programınız ve işte Sayın Zeki Müren. Efendim hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
2: Estağfurullah efendim. Ben müteşekkirim sizlere. Bana bu fırsatı tanıdığınız için sağ olun, var olun efendim.
1: Efendim seyircilerimiz tabii ki sizi tanıyorlar.
2: Sağ olsunlar efendim.
1: Ama bir de sizin ağzınızdan dinlemek isterler.
2: Sayın Egesoy, daha önce ben sevgili seyircilerime ve kıymetli dinleyicilerime her zaman olduğu gibi en sonsuz sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ederim. Lütfen kabul buyursunlar deyip başlasam olur mu efendim?
1: Hay hay efendim.
2: Sağolunuz efendim. Kendimi anlatmaya gelince efendim, 38 senelik sanat hayatımı zaten değerli basın organları yazdılar, çizdiler. Ben de gerektikçe ekranlardan veya kendi yazılarımla nakletmeye çalıştım değerli dinleyicilerime efendim. İster misiniz size bugün Zeki Müren'in yaşantısını bir şiir halinde yahut da bir şarkı güftesi halinde diyelim arz etsem nasıl bulursunuz efendim?
1: Lütfen efendim.
2: Estağfurullah efendim, memnuniyetle. Sevgi dolu bir dünyam var, dört yanımda tüm insanlar. Dünya malı neye yarar, dostluklarla yaşıyorum. Şiirlerde, romanlarda, gelmiş geçmiş zamanlarda, tamburlarda, kemanlarda, şarkılarda yaşıyorum. Sevgilerden nakışlarla, mutlu mutsuz bakışlarla, kalpten kalbe akışlarla, alkışlarla yaşıyorum. Ben de sevdim bir zamanlar. İçimde bin hatıra var. Herkes hayatını yaşar, anılarla yaşıyorum. Ne köşklerde, ne sarayda, ne dünyada, ne de ayda, benim yerim çok uzakta, dualarla yaşıyorum. Şarkılara duygu seren, çilelere göğüs geren, dertli gönüllere giren, işte benim zekim.

0: Kimsesizlerin kimsesizliğim. Kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım. Yalnızım. Dertlilerin dertlisiyim. Dertliyim. Aşıkların aşkıyım. Aşıkım. İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar. Yıllarca hep böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz.
1: Ben Zeki Müren, sanatçının en bilinen şarkılarından biri. Az önce bahsettiğim programa geçmeden önce biraz daha geriye gidelim ve Zeki Müren'in ilk dönemlerinde yaptığı iki plağı hatırlayalım. Aşkın Sırrı Bilinmez ve Bahçıvan. Sonrasında mikrofonu Zeki Müren alacak, hayatını anlatmaya başlayacak.
2: Aşkın sırrı bilinmez, arkasından gidilmez. Bu yoldan giden yolcu bir daha geri dönmez.

1931 yılının 6 Aralık Cuma sabahı ezanlar okunurken Bursa'da Hisar semtinde Orta Pazar Caddesi'ndeki 30 numaralı iki katlı ahşap evde doğdum. Babam kereste tüccarı Kaya Müren, annem Hayriye Müren'dir. Başka kardeşim yok, tekim. İlkokulu Bursa Osman Gazi İlkokulu'nda bitirdim. Ortaokulu yine Bursa'da, Tahtakale'de ikinci ortaokulda tamamladım. Sesimin güzelliğini ilkokuldaki öğretmenlerim keşfetti ve okul müsamerelerinde bana başrolü vermeye başladılar. İlk rolüm bir çoban rolüydü. Etrafımda kızlar dönüyordu ve kepenek giymiş olarak aralarında şarkı söylüyordum. Çobanın kulübesi sazdan samandan, çobanın kulübesi sazdan samandan, içine de girilmez tozdan dumandan, içine de girilmez tozdan dumandan. Çoban yarın ölmüş bıraksana kavalı, çoban yarın ölmüş bıraksana kavalı, işte bıraktım kavalı, neden ölmüş zavallı deyip ağlıyordum. İlk rolüm budur, hayatımdaki ilk rol. Ortaokulu bitirdikten sonra Bursa bana adeta dar gelmeye başladı. Büyük şehre taşmak arzusuyla yanıyordum. Büyük şehir tabii ki İstanbul'du. Babama rica ettim ve İstanbul'da Boğaziçi Lisesi'ne yazıldım. Boğaziçi Lisesi'nde Leyli talebe olarak okuduğum sürece İstanbul'daki üstadlardan ders almaya başladım. Daha evvel ortaokuldayken Bursa'da Tamburi İzzet Gerçeker hocamdan şarkılar geçmeye başlamıştım. İstanbul'da tatil günlerinde, yani cumartesi, pazar ve çarşamba günleri öğleden sonraları merhum Üstad Şerif İşli'den, merhum Üstad Refik Fersan'dan, merhum Üstad Agapos Alyanak ve merhum Kirkor Efendi'den nota, usul dersleri aldım ve şarkılar geçtim, repertuvarımı genişlettim. Lise son sınıftayken ilk plağımı doldurdum. Bir Muhabbet Kuşu, Şükrü Tunar'ın, merhum Şükrü Tunar'ın bestesiydi.

Lise yıllarında müsamerelere devam ettik. Okul konserlerine devam ettim. Boğaziçi Lisesi'nde o zaman döner sahne vardı. Yani ilk döner sahneyi kullanan sanatçı gene ben oluyorum. Yine moral geceleri düzenledik ve arkadaşlarım tarafından sesimin güzelliğiyle çok sevildiğim için her dersin arasındaki teneffüste bana şarkı okuturlardı. İlk plağım olan Muhabbet Kuşu'ndan hemen sonra, ki zannediyorum 15 gün arayla, İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girdim. 186 kişiden bir tek zannediyorum ben kazandım naçizane. Zannediyordum ki önce bir stajyerlik devresi geçireceğim, sonra mikrofonu verecekler. Böyle olmadı. Sınavdan 10 gün sonra rahmetli üstadımız Refik Fersan Beyefendi beni telefonda aradılar. Ve şöyle konuştular. Oğlum, 1,5 saat zarfında bir nota dosyanı kap ve radyoya koş. Seansına rahatsızlığı nedeniyle gelemeyen bir hanım sanatçının yerine 45 dakikalık seansı bana vermişler. Büyük bir heyecanla Hicaz dosyamı kapıp radyoya koştum. Sazlar rahmetli Üstad Hakkı Derman Bey, rahmetli Üstad Şerif İşli Bey ve rahmetli Üstad Şükrü Tunar Bey'di. Bir de rahmetli Necdet Gezen Bey refakat ediyordu ritim sazda. İlk okuduğum şarkı her zahmı ciğer suze devakar aranılmaz, açsan da ciğergahını yare yaranılmaz. Son okuduğum türkü o seansta hem okudum hem de yazdım. Yalan dünya senden bezdi.

0: Zekimer'in dinlemeyi sürdüreceğiz ama araya bir başka program kaydı alayım. 1965 yılındayız Zekimer. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırlanan Tanıdınız mı adlı programda Tarık Gürcan'ın konuğu oluyor.
1: Tanıdınız mı? Programı hazırlayan ve takdim eden Tarık Gürcan. Teknik asistanlar Seyfi Özdemir, Semih Torunoğlu.
2: Evet, aziz ve muhterem dinleyiciler, programımızın bu haftaki sanatkarı Zeki Müren'dir. O sizler için sizlerin istediği en seçkin şarkılarını hazırladı. Huzurunuza geldi. Ona soracağımız sualleri seçerken, bilhassa sizlerin düşüncelerinize tercüman olabilmeyi şiddetle arzu ettik. İster misiniz bunlardan ilkini Zeki Müren'e tevcih edelim? Zeki Bey, sanat hayatına intisabınız ne şekilde oldu? Bunu hazırlayan ve tahakkuk yoluna koyan amiller neler olmuştur?
3: Müsaade ederseniz doğrudan doğruya sualin cevabına geçmeden önce ilk anda dinleyicilerime birkaç kelime söylemek, onları selamlamak istiyorum.
2: Hey hey.
3: Beni seneler senesi en sıcak alakalarıyla radyoları başında dinlemek lütfunu gösterdiler. Bugün onlarla daha değişik bir program çerçevesi içerisinde karşı karşıyayım. Kendilerine hitap edebilmek benim için başlı başına bir memnuniyet vesilesi olacaktır. Bütün dinleyicilerime gönüller dolusu sevgiler ve selamlar. Şimdi sualinizi cevaplandırayım Tarık Bey. Amatörce bir merakla Türk musikisine müthiş bağlanmış ve onu sevmiştim. Uzun zaman bu hevesle üzerinde durdum. Neticede bu merakım beni 1951 senesinde İstanbul Radyosu'nun açtığı imtihanlara kadar götürdü. Kazandım. Fakat asıl şansım bundan sonra yardım etti. Bir tesadüf bana sizlerin karşısına sık sık çıkmak imkanını verdi. İmtihandan bir hafta sonra mazereti dolayısıyla neşriyatına gelemeyen Perihan Sözer'in yerine mikrofona çıkarıldım. Çıkış o çıkış. Hatırlar mısınız Tarık Bey? Bu ilk neşriyatımı da siz anons etmiştiniz.
2: Nasıl hatırlamam? Ne kadar heyecanlıydınız.
3: Çok. O günü en küçük teferruatına kadar bütün canlılığıyla hatırlıyorum.
2: Peki okuduğunuz şarkıları da hatırlıyor musunuz?
3: Hepsini.
2: O halde Zeki Bey, dinleyicilerimize o programınızın ilk şarkısını dinletelim. Böylelikle eski ve kıymetli bir hatırayı iade etmiş oluruz.
3: Peki.

0: Çok çok teşekkürler Zeki Bey. Aziz ve muhterem dinleyiciler, programımız burada sona eriyor. Hepinize iyi geceler temenni ederim.
1: Ben de.
2: O dakikalar nasıl geçti anlatması imkansız. Bir asır kadar uzun, bir salise kadar kısa. Spiker Sayın Tarık Gürcan'dı. Ve seansın sonunda programına rahatsızlığı nedeniyle gelemeyen Perihan Altındağ Sözeri'nin yerine Zeki Müren'i dinlediniz diye programı kapattılar. Radyoya telefon yağmaya başlamıştı. Ve ilk tebrik eden de değerli sanatçımız, çok saygı duyduğum Sayın Hamiyet Yücesesti. Kimsin, nesin evladım? Eşimle beraber dinledik, çok heyecanlandık. Bana kendini anlat dediler. Ben de dedim ki, büyük sanatçımız Sayın Hanımefendi, Bursa'da bir öğle yemeği yemiştik. Ben o gözlüklü, mavi ceketli, sarı düğmeli çocukum dedim. Ha, papyonlu delikanlı, bildim dedi. Ve tebrik etti, gözyaşlarını tutamadığını ifade etti. Çok kuvvet buldum, çok şevk duydum bu tebriklerinden dolayı. O hafta radyoya birçok istek mektubu, istek telefonu yağmış ki bir hafta sonra ve ondan sonraki haftalar cumartesi geceleri 45 dakikalık emisyonları bana vermeye başladılar.
3: Sayın dinleyiciler, şarkılar programında Zeki Müren'i dinleyeceksiniz. Bu programda eserlerin takdimlerini sanatkar kendisi yapacak.
4: Vefakat edenler Salahattin İnal, Ferit Sıdal ve Nevzat Sumer. İlk olarak Hamamizade İsmail Dede'nin Hicaz Yürük Semaisi. Yine neşeyi muhabbet dili canım etti şeyda.
2: O zaman İstanbul Radyosu ne yazık ki yalnız Marmara bölgesinden rahatça dinlenebiliyordu. İlk plağım olan Muhabbet Kuşu beni tüm Anadolu'ya tanıttı.

Ve o yıl Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydoldum. İmtihanla alınıyordu akademiye talebeler. Kazandım ve girdim. Akademiyi birincilikle bitirdim. Biraz övünmek gibi oluyor ama diplomalarım daima birinciliktedir. Yedek subay diplomam buna dahil efendim. Akademi son sınıftayken ilk filmim olan Beklenen Şarkı'yı çevirdim. Bu filmin dublajını da kendim yaptım. Ve Beklenen Şarkı da benim bestemdi. Filmin içindeki diğer bestelerden bazıları da bana aitti.

0: 1955'te akademiyi bitirdikten sonra sahne konserlerim başladı. İlk önce 1955 yılının 26 Mayıs gecesi, ki bir bayrama rastlıyordu, Küçük Çiftlik Parkı'nda sahne konserlerime başladım. Herkes 4 sene beni merak etmişti radyodan. Kimdir, nedir? O zaman şimdiki gibi basın organları da yok sanatçıları tanıtacak veya çok az miktarda. Ve büyük bir rağbetle konserlerimi sürdürdüm.
1: Zeki Müren, döneminin en büyük konser yıldızı, elbette gazinoların da baş tacı. Pek çok konser vermiş ama bunlardan birini ayırıyor. 1969 yılının 31 Mayıs günü Antalya'da tarihi Aspendos Tiyatrosu'nda verdiği konser. Apaçık Radyo'dasınız, Harici Bellek sürüyor. Ayşe Egesoy soruyor, Zeki Müren cevaplıyor.
2: Hayatta sizi en çok mutlu eden 3 olayı anlatır mısınız bize?
0: Hayatım boyunca mı efendim?
2: Evet.
0: Estağfurullah Sayın Egesoy. Birinci olay Aspendos konseri. Malumunuz Antalya, Aspendos Tiyatrosu, 27 bin kişi huzurunda verdiğim o muhteşem gece benim için, ki zafer tacım diyebilirim sanat hayatımda o gece için. 50 saz refakatinde 3,5 saat alt kadromda kimse yokken tek başıma verdiğim büyük bir konserdi. Ve bunu tekrar etmek istemedim. İnsan hayatta bazı güzel şeyleri tekrar etmemeli bence. Aynı şeye ulaşılmayabilir bazı nedenlerle. Onun için o gece hayatımın en mutlu gecelerinden biridir. Onu hiç unutamam. İnanır mısınız? Aspendos konserine hazırlanırken 3 ay hiç uyumadım. Nasıl yapacağım? Nasıl olacak? Sanatçı ruhu tabii. Nasıl heyecan, nasıl duygusallık. Ve şimdi belki hayret edeceksiniz. Muhteşem geçen, enfes bir geceden sonra, o büyük başarıdan sonra Antalya'ya ancak tabii güneş doğduğunda eriştik. Çünkü bağlı kaldı 55 kilometre. Ve efendim yine günlerce uyku tutmadı beni. İnanınız şu anda bile ağlayabilirim. Bir sanatçı için bundan büyük bir gece olamazdı. Ve unutamam onu efendim.
3: Her zaman çok nazik, her zaman çok lütufkarsınız. Canım dinleyiciler, var olun güzel dinleyicilerim. Aşklarım, dünya güzellerim. Beni yaşatan varlıklarım, helal olsun sizlere. Canlarım, canlarım. Canım dinleyicilerim, bir istirhamım olsa acaba beni kırar mısınız efendim? Ricam şu. Hepinizin çok sevdiğinizi ve de ezbere bildiğinizi bildiğim bir şarkıyı okumaya gayret edersem, acaba canı yürekten lütfedip bana iştirak eder misiniz? Canı yürekten, var kuvvetimizle, bu elit zümre, bu nezih zümre aşkımın korosunu teşkil eder mi bu gece? Helal! Güzellerim, çeyrek asır bu, helal sizlere! Aşklarım, aşklarım, aşklarım. Dünya güzelleri. Lel bebeka, bebeka.
0: İkinci olay sanat hayatımda beni mutlu eden büyük bir ansiklopedide. Zannediyorum 9. cilt, 151. sayfa evet. Müren Zeki olarak ismimin geçmesi beni çok bahtiyar etmişti. Önemli bir ansiklopediydi ve hakikaten getirip gösterdiklerinde gurur duydum, huzur duydum, zevk duydum, yıllarımın çabasının karşılığını görmüş gibi çok sevindim. O büyük bir mutluluktu o an. Üçüncüsünü söyleyeyim mi efendim? Şu anda efendim, şu anda beraber olmak, sevgili dinleyicilerimle, Kadir Şinas seyircilerimle, can cana, yürek yüreğe, kalp kalbe ve de her zaman için gönül gönüle olmak. O kadar mutluyum ki şu anda. Üçüncü mutluluğum da efendim işte yaşadığım şu saniye.
2: Efendim o güzel sesinizden ve o güzel Türkçenizle bir şiiriniz lütfeder misiniz?
0: Estağfurullah efendim. Benim için zevk olur, şeref olur. Bıldırcın Yağmuru isimli bir naçiz kitabım vardır. Onun içinde pek sevdiğim bir şiirim vardır. Kazancı Yokuşu. Onu arz edeyim mi efendim?
2: Lütfen efendim.
0: Estağfurullah efendim. Paris sokaklarında sabaha karşı çöp tenekelerinden aşk dökülür. Aşıklar balık kılçıklarında ölür. Şanzelize yağmurda buğulu ayna. Çiçekli jartiyerlerin gölgesi iz iz. Kişiler geçer kişiliksiz. Madrid balkonlarında zehirli asma gülleri. Kertenkele gözlü kızlar kök temiz filiz kirli. Roma, Neron'dan arta kalan yaralar. Aşk çeşmesinde kalp paralar. Kazancı yokuşunda bir yatır var. Ömürle yarışır mumları erimekte. Beni orada bekle. Ne çilekeş, ne vefakar, o ne sırdaş dede. O yokuş baharda da ıslaktır, güzde de. Kayan kendi ayağın, düştüğün kendi kaldırımın. O yokuşta niceleri neler diler. O yokuşta gün ışırken çöp tenekeleri ve yalnız kediler.

0: Değerli seyircilerim, şimdi bir aranjman sunuyorum efendim. Sözleri bana ait. Beni terk etme.
1: Bir yuva düşün, aşk ormanında. Tükensin ömrüm senin yanında. Kuşlar bizimle şarkı söylesin. Yağmur ağlarken çiçekler gülsün. Penceremdeki mavi sarmaşık toprak güneşe. Ben sana aşık. Benim gibi sev. Benim kadar sev. Benim gibi sev. Aşk bahçemiz

ayrılık derler. Beni terk etme, bırakıp gitme, beni terk etme. Göz pınarımdan çağlayan ırmak sana derinden neler söyler bak. Bir gün gidersen, sen terk edersen, mutlu severken, ölüm çok erken, sevda ormanı gözyaşı döker, böyle sevgiye yazık oldu der. Beni terk etme, beni terk etme, beni terk etme.

0: çürür yapraklar, pembe çiçekler karalar bağlar. Suya gömülür sevdalı başım, hatıra kalır bir tutam saçım. Beni terk etme, beni terk etme, beni terk etme.
1: Zeki Müren'in bir aranjmanda dinledik Beni Terk Etme. Nemeki Tapa'nın Türkçe versiyonlarından biriydi. Zeki Müren hemen her türde şarkı söyledi, şiirler yazdı. Bunlarla kalmadı. Sahne kıyafetlerini bizzat tasarladı ve sahneye pek çok yenilik getirdi. Söz yine Zeki Müren'de.
2: Sahnede giydiğim ilk beyaz frak, ilk bordo smokin ve papyonuma işlettiğim küçük bir inci birçok söylentilere yol açtı. Fakat bugün birçok sanatçı bunu tatbik ettiğine göre demek öncülüğünü yaptığım için memnun olmam gerekiyor. Bir de ben talebeyken tatil günlerinde diğer sanatçıları dinlemeye birçok gazinoya gitmiştim. Saz heyeti değişik kostümlerle sahneye çıkıyorlardı. Diyordum ki içimden, bir gün sahneye çıkarsam, ki bundan emindim, çıkacaktım okulum bitince, saz heyetine bir forma giydirmek. Yaz konserleri olduğu için bu siyah smokin olamazdı gayet tabii ki. Mavi ceket, gri pantolon ve lacivert papyon olarak saz heyetine ilk aynı biçim ve renkte formayı ben giydirmiş oldum. Önce itiraz edenler oldu. Mesela merhum büyük üstad Salahattin Pınar Bey, ben giymem dedi önce. Rica ettim, üstadım dedim, siz çok şıksınız. Gerçekten çok şık giyinen bir insandı Pınar. Ne olur dedim, kırmayınız, diğer sanatçılara örnek olunuz. Peki dedi evladım, ben de aynı elbiseyi giyeceğim dedi, kabul etti. Sahnede okuduğum ilk şarkı Var mı Hacet Söyleyin Ey Gülşenim, Ben Kulunum Sen Efendimsin Benim isimli Nikosa'ya ait Muhayyer Kürdi şarkıdır. Ve aynı gece programımı Asmalar da Kol Uzatmış Dallere isimli bir türküyle bitirmiştim.

0: şive, garibe ne bin şive, gel esmeriyim hele hele zin.
1: Sonra sahne konserlerim devam etti. Bu arada sahneye bazı yenilikler getirmeye çalıştım. Mesela halka daha yakın olmak için, arkadaki masalara daha yakından hitap etmek için podyum denen, T denen sahne çıkıntısını ben rica edip müessese sahibine yaptırdım. Dolayısıyla el mikrofonu kullanmam gerekti. Çünkü kordonsuz bir mikrofonla arkalara doğru uzanamazdım. Arkamda bir dekor olmasını istedim ve yaptılar. Sahneye renkli ark ışıklarını vurdurtmak ilk bana nasip oldu naçizane. Ve kostümlerimde büyük değişiklikler yaptım. Mesela smokinden yakaları işlenmiş bir kostüme geçtim. Bir sezon sonra Türk motifleriyle bezenmiş, ki bunları naçizane kendim çiziyordum, başka bir smokin giydim. Ondan sonra daha fazla renkli, işlemeli, modern desenli kostümler giymeye başladım. Yine konserimin başında siyah bir smokin kullanıyordum. Sonraki şarkılarda 4-5 kostüm değiştirmeye başladım. Ve bunlar pelerinlere, hatta mini şortlara kadar gitti. Halkımız hoş karşılamasaydı bunları giymezdim. Müstehsi bir bakış sesseydim zaten hemen keserdim bu işi ve smokinle konserlerime devam ederdim. Sanatçı kendini eskimeden yenilemelidir. Benim prensibim bu oldu efendim. Zaten 3 yaşından beri şarkı söylediğimi hatırlıyorum. Miniciktim, ilkokula girdiğim ilk yıl siyah defter kapaklarını yuvarlak keserdim, plak gibi. Ortalarına da renkli el işi kağıtlarından etiket yapıştırırdım ve büyük harflerle okuyan Zeki Müren yazardım. Rahmetli babaanneciğimin bir gramofonu vardı. Bu plakları gramofona yerleştirirdim. Sanki benim plağım çalıyormuş gibi elime aldığım karton bir borudan gramofonun içine şarkılar söylerdim. Mesela, ol bir salon gelini, koy kalbine el.

0: kalplere vur bir zımba. Rumba da rumba rumba.
1: Ve Tanrı'ya şükürler olsun, günün birinde bu mukavva plaklar hakiki plaklara dönüştü ve altın plaklar oldu. Altın plak armağanını 1955 senesinde Manolya isimli bestemle ilk alan sanatçı naçizane bendenizim efendim.

0: Her yıl o zaman 10-15 plak okuyordum. Henüz long playler yoktu. Radyo seanslarım devam ediyordu ve canlı yayındı. Banta alınmıyordu. O ayrı bir heyecan veriyor sanatçıya. Veriyordu. Ve çok daha başka oluyordu tadı canlı yayınları.
1: Muhterem misafirler, sevgili dinleyiciler. Şimdi programımızın Türk musikisi bölümüne geçiyoruz. Huzurunuzda sevgili dinleyiciler, Zeki Müren.
2: Peki muhterem, çok sevgili dinleyicilerim. Yeni yılın hepinize uğur ve saadet getirmesini temenni ederim. Neşeli, sıhhatli, başarılı günler, sevgi ve hürmetler. Yeni yılın ilk gecesi nasıl geçerse, bütün bir sene öyle geçermiş derler, değil mi muhterem dinleyenler? Neşenize neşe katmak için çok güzel bir İstanbul türküsü okumayı uygun buldum. Entarisi ala benziyor. Evet. Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay, yoksa sen de benim gibi sevdalı mısın vay vay.

0: Hacı Bellek bitti. Bugün programda Zeki Müren'i ağırladım. Sanatçı 80'li yıllarda katıldığı iki TRT programında hayatını anlatmıştı. Ben çok araya girmedim. Sizleri onunla baş başa bıraktım. Programın kapanışını da Zeki Müren yapacak ama ben mikrofonu sanat güneşimize devretmeden önce her zamanki temennimi yineleyeyim ve aranızdan ayrılayım. Barış'a hasret kalmadığımız yasaksız günlerde şarkılarımızı hep birlikte eksilmeden söyleyelim isterim. Bendeniz Murat Meriç. Önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte yine buradayım. O güne dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Apaçık Radyo'da kalın.
1: Sayın Müren 38 yıldır dimdik ayakta ve en önde mesleğinizi sürdürüyorsunuz.
2: Estağfurullah. Lütuf duyuyorsunuz efendim.
1: Estağfurullah. Bunun sırrını açıklar mısınız? Yeni sanatçı arkadaşlarımıza da bir kopya vermiş olalım bu vesileyle.
2: Efendim teveccühlerinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, lütfediyorsunuz. Efendim ayakta kalmak kolay değil tabii. Bu insanları sevmekle oluyor. Candan sevmekle. Gerçekten sevmekle ve de saymakla. Karşılıklı sevgi ve saygı olay efendim. Sonra çok çalışmak lazım. Oldum dememek lazım. Her gün kendini yenilemek, eskimeden yenilemek lazım efendim. Hele bir sanatçı için bu şart. Repertuvarını zenginleştirmek, ne oldum değil, ne olacağım demek. Bu bir atasözü malumunuz. Ve de halkın huzurunda ibadet eder gibi o duyguyu hissederek hitap etmek. En önemli noktada şımarıklık denen olayı tanımamak. Şımaranı kimse affetmiyor. Tevazu elden bırakmamak efendim. Genç sanatçı dostlarıma tavsiyem naçizane bu olacak. Çok çalışsınlar, çok sevsinler insanları. Önce kendilerini saysınlar. Sonra tabii ki kendini sayan toplumu da sayar.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Reklamlar.
3: Uyutuyoruz.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hale Kuzucu Weber'e teşekkür ederiz.

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun.

0: Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. Apaçık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Canlı yayın stüdyosundayız bugün ve bu hafta Açık Deniz'i Ahmet Kulaçoğlu ile yapacağız. Ahmet'le biz denizle tanıştık desek doğru sayılır. Bir zamanlar Figaro 2 Fransa'dan Türkiye'ye yapılan bir yarış nedeniyle yine bir radyo programında tanıştık. Ahmet, Açık Deniz'e hoş geldin.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Şimdi sohbete ben Golden Globe Race ile girmek istiyorum. 6 Eylül'de Fransa'dan start aldılar. 16 tekne. Daha önce tekrarladık programda ama yine yeni dinleyenler için tekrarlamakta yarar var. 16 tekne start aldı. Ve bu tekneler 60'ların 70'lerin uzun salma klasik teknelerinden oluşuyor. Ve bu yarışın özelliği de geleneksel eski navigasyon yöntemleriyle, yani sekstant, kağıt, harita, elektronikler yasak, iletişim kurmak yasak. Sadece belli günlük komite hava raporu veriyor radyodan. Ve de bunlar geçen hafta Tolga Pamir'le gene Golden Globe Race'i konuşmuştuk. Van de Globe'a katılanlara deli deniyordu. Bunlar zır deli. Çünkü ortalama 5-6 knot hızlarla, deniz mili hızıyla aşağı yukarı 50 bin kilometre, pardon, deniz mili yol yapacaklar Antarktika'yı. Rota aslında çok basit. Fransa start, Antarktika sancakta, Fransa çiniş. Akılda kalması kolay yani. Dolayısıyla şimdi Van de Globe'a göre sanki bu daha basitmiş gibi gözüküyor. Ben geçtiğimiz yılları doğrusu Golden Globe Race'e çok fazla ilgilenmemiştim. Biliyordum. Ama işte Van de Globe daha cazip. Teknoloji var, hız var, işte hırs var, yarış var. Hatta bir şu regattada yarışıyorduk. İşte biz de internet üzerinden sen de bir tekne alıyorsun. Meteorolojiye göre taktikler yapıyorsun vesaire. Çok heyecanlı, çok keyifliydi. Buna pek hani yani işte eski tekneler falan diye bakıyordum. Fakat birdenbire şeyi fark ettim ki Van de Globe'da olmayan bir şey var bu yarışta, Ahmet, sabır. Yani çünkü aşağı yukarı işte 7-8 ay falan sürecek yarış. Yani 7-8 ay bir insanın tek başına, çünkü bunlar 16 tekne yan yana da gitmiyorlar. Herkes kendi, her kaptan kendisine göre bir taktik uyguluyor. Kimi açığa gidiyor, kimi kıyıda kalıyor vesaire filan. Dolayısıyla bu 7-8 ay bir teknede tek başına, yani tabii fırtına çıktığı zaman çok sorun değil. Bu çünkü o zaman çok işin oluyor. Adrenalin çok yükseliyor. Teknenin orasını kırmamak, burasını kırmamak için çeşitli önlemler alıyorsun vesaire. Şimdi bu yarışa da bizim mahalleden Erden Eruç, mutlaka bilirsin Erden Eruç'u, kürekle bütün okyanusları geçti, dağlara tırmandı bisikletlerle falan. Çok enteresan bir arkadaş. O vardı ilk starttan önce. Selim Yalçın vardı. Bir de Ertan Beş kardeş. Yani üç tane bizim mahalleden ilk defa. Gerçi üç kişi olması ilk defa. Ertan'ın üçüncü startı oldu bu versiyonda. Erden bir işte yürüyüş veya antrenman sırasında aşil tendonu koptu. Dolayısıyla o yarışı katılmamaya karar verdi. Çünkü fizik olarak yeterli olmayacağı için, ki doğru. Selim ve Ertan startı aldılar. Fakat Selim'den yani insanın keyfini kaçıran bir haber geldi. Starttan 5-6 gün sonra sanıyorum. SSB denen, bütün o kıyıyla, komiteyle iletişimi kurdukları radyosu bozuldu. Dolayısıyla Selim geri dönmek zorunda kaldı Kardiz'e. Orada işte yeni bir radyo vesaire filan niyeti vardı ama ancak bugün bir açıklamayla yarışı terk ettiğini duyurdu. Çünkü yeni radyonun gelmesi 3-4 gün civarında bir zaman alacakmış. Zaten geçen hafta ortalarında Filo ile arasında 2500 mil bir ara açılmıştı. 4 gün 5 gün daha, yani artık bu yarışa dahil olması mümkün olamayacağı için herhalde öyle bir karar aldı. Ama bu çok zor bir karar. Çünkü ben Selim ve eşi Nadire, ki ikisi birlikte hazırlandılar bu yarışa. Selim bir tekne aldı, eski bir tekne. Onu şeyde tekrardan yeniden refit dediğimiz restorasyon işlerini yaptı. Çok emek, çok zaman harcadı. Çok da para harcadı tabii ki. Ama yani böyle 4 senelik bu rüya diyelim buna, bunu terk etmek zorunda kalması gerçekten şey, insanın içini karartıyor. Ama yine de belki de denizciliğin, geleneğin içinde olan bir şey bu, bu tür kararlar. 2030'da yapılacak öbür Golden Globe Race. Erden ve Selim sanıyorum o yarışa tekrar katılacaklar. Şimdi artık bir avantajları var. Teknileri hazır. Peki, sen bu tür yarışlara Ahmet ne diyorsun?
1: Bu tür yarışlara şunu söylüyorum. Teknik mekanik bilgisi tam olacak. Yani herhangi bir problem çıktığı vakit onu halledebilecek bilgi, deneyim, beceride olacaksınız. Bir de her şeyin üstünde bu zihinsel mukavemet yarışı.
0: Evet.
1: Hani onu bunu tahmin edersin, yolunu alırsın, bir şey olur, şey olur, her şeye bir çare üretirsin. Ama zihinsel mukavemetiniz en ön planda.
0: Ve de tabii fiziksel, mesela şu anda tabii girişte söylemeyi unuttum. Tropik bir fırtına var Gonzalo.
1: Ha, buyurun.
0: 35-40 knot esiyor. Hamleleri 55-60 knot'a çıkıyor. Ve hepsi şu an ve kafadan geliyor hava yani. Dolayısıyla kimisi hiç çıplak arma. Bütün yelkenleri indirip sürüklenmeye bıraktılar.
1: Deniz ne demiş biliyor musunuz? Lafınızı kestim bu arada. Allah'a inanmayanı bana gönderin demiş. O arkadaş da inanmıştır orada.
0: cephenin geçmesini bekliyorlar. Kimisi işte fırtına,
1: otobüsü şey, sağa çektim bekledim gibi bir şey değil. O beklemek de orada bir ölüm kalım meselesi. Kolay değil.
0: Tabii. Bir takım videolar var gördüm. Yani bayağı koca 3 metre ile 5 metre arası dalga var. Ve tabii bu tür bir fırtınada sen de iyi bilirsin ki teknenin direkt kırılmasından işte dümen palasının kopmasına bir sürü risk var. Dolayısıyla burada o gergin ve o şiddetli havada kendini ayakta tutabilmek herhalde çok zor.
1: Tabii ki.
0: Değil mi? Senle epeydir de görüşmüyoruz. Şimdi barışları konuştuk da gelelim şu senin teknene istersen.
1: Evet.
0: Ya da istersen şeye girelim ya. Senin de bir Fransa'dan Türkiye'ye bir
1: Hakan İstanbul yarışı. Ya evet, o 7 kilo vermiştim o yarışta.
0: Evet. Yani,
1: o ki bütün yiyeceğimiz oranın yarışçıları tarafından, yani bizi destekleyen dostlarımız tarafından hazırlanmıştı. İşte şu gün protein, bugün karbonhidrat, bugün bilmem ne falan. Hepsini harfiyen yerine getirmeme rağmen dediler ki buraları gidersin güzel de Mataban'a kadar, yani güney Yunanistan'a kadar. Ege'ye girdiğim vakit gerisi Allah'la senin arasında o kalır dedi. Gerçekten de gece şeydi, Serifos Adası'nın üstündeydik.
0: İki kişiydiniz değil mi? Doğru hatırlıyorum. Solo değil
1: fakat
0: yani.
1: Fakat bir kişi saymak lazım. Diğer arkadaşım Fert oldu.
0: Deniz mi tuttu?
1: Evet. Yani, evet. Neyse. Gece saat 10, rüzgar 57 knot, kafadan geliyor her şey. Yarış zaten abandone edilmiş. Yelek var üstümde. Yeleğin de sol tarafında bir buton var. Oraya bastığım vakit gelin beni alın, düştüm denizdeyim, gelin aha, bulun diye sinyal veren bir şey.
0: Aha.
1: Yani güvertede durulmuyor. Line'la gidip geliyorsun Başakıç'a.
0: Güvenlik şey halatı.
1: Line, evet yani. Güvenlik halatı.
0: Kendini...
1: Düşersen içtiyse tekneye asılı kal falan gibilerden. Yani bir şey oluyor. Yorgunluk da oluyor. Son etapları artık. Geliyorsun Ege'ye girdin falan. Benim gemilerden birini aramıştım. Troya şirketi vardı. Bana bir tane telefon vermişti. Yasak esasında. Ölüyorum artık, bir bakayım ne oluyor falan diye. Çanakkale'den çıkmış Ali Kaptan. Ondan sonra bizim Lady Virginia gemisindeydi. Ali Kaptan, durum ne dedim. Abi Pey, ne yapıyorsunuz? Neredesiniz? Falan filan. Böyle böyle aman dedi. Herkes demirlemiş. Boğaz kapanmış. Vesaire. Dedim ya iyi ama... Tabii bu gündüzden de Matapan'ı döndüğüm vakit. İyiydi hava. İşte öğleden sonra filan ufukta böyle bir siyah çizgi belirdi. Hani George Clooney'nin bir filmi vardı, Perfect Storm diye.
0: Evet.
1: Aynısı oldu. O devrilmişti. Ben devrilmedim. Storm Jeep vardı. Storm Jeep tekneyi aldı, bir uçurtma gibi havada savurdu. Beni tam güneye verdi. Rotam tam kuzeyken. Hani dönmeye çalışıyorum, dönemiyorum. Yarışı devam edeyim mi yoksa başka konuya geçelim mi?
0: Yok, yarışı devam edeyim. Birebir yaşanmış bir
1: vallahi
0: hikaye.
1: Valla şöyle oldu. 7 kilo kolay verilmiyor tabii ama ayağımın kaval kemikleri, bileklerim, ellerim, kanamayan yerim kalmadı. Ondan sonra neyse. Ben seviniyorum bir yandan dönebildim diye. Çünkü beni uçurtma gibi fırlattı, attı şeye. Kafamı güneye çevirdi yapamadığım şeyi, o fırtına. Derken gündüzden böyle bir bakmıştım. Serifos Adası diye bir yer var. Oraya ben kendimi atmalıyım. Altında bir koy var ama gecenin karanlığı. Koyun nereden nereye gireceksin? O arada tabii biz gündüz de büyük bir deniz yedim. Kafamdan aşağı geçti ne var ne yok. Bütün elektronikler sıfır. Ama huyumu seveyim. İlla ki yanıma bir hard copy alırım. Babadan dededen kalma alışkanlıklar, sağlamcılık. Hard copy çıkardım.
0: Hard copy dedi.
1: Hard copy dediğin şey harita, sayıcı harita. Yani ha, kağıt harita. Elektronik yok ya. Ondan sonra oradan ne yapmalıyım? Rotan nereye gidiyor? Ben serifosu nasıl tuttururum falan diye.
0: Peki GPS çalışıyor mu?
1: Sıfır.
0: Sıfır.
1: Sıfır oldu, sıfır. Hiçbir şey yok.
0: Sekstant var mı, var onda sorayım.
1: Valla sekstant var da o saatte onu gündüz bakacak, açıyı alacağın bilmem ne sekstantlık, ayakta duramıyorsun. Neyse. Bu Yunanların çok süratli giden katamaranları var.
0: Evet.
1: O fırtına da adam da doğudan batıya doğru geçmeye çalışıyordu. Vura vur gidiyor ama ben onu uzaktan ışıklarını falan yakmış. Bordasında kavunu gözüm de iyi görür. Kavun içi rengi böyle kırmızı sarı arası bir renkte Vodafone reklamı vardı. Onu tanıdım. Dedim bu adamın gireceği yer benim gideceğim yerdir.
0: Bu turuncu önemli bir renk çünkü biliyorsun bizim şehir hatları vapurunun da bacaları turuncudur.
1: Doğrudur. Doğrudur.
0: Turuncunun en kolay görünen renk olduğu biliniyor. Yani turuncu rengi evet, özellikle evet, kullanıyorlar. Evet. Hatta bu tür açık deniz yarışlarında da tekneler kırmızı ya da
1: vallahi şimdi bununla aklıma başka bir şey geldi de onu söyleyeyim size, o da enteresan. Ya bir gün İngiltere'de üniversitede okuldayım. Boş dersim var, oturuyorum. Dışarıya bir öğrencilerden birisi geldi. Şey hani coffee bar bilmem ne olur ya. Dedi ya denek arıyoruz dedi. Dur şimdi turuncuya geleceğim. Dedim bak bir tarafıma bir şey yapmazsanız gelirim. Meğerse onlar psikoloji dersiymiş. Onlarınki. Götürdü beni, girdik derse. Böyle şey var, başını bir yere sokuyorsun, o ekrandan bakıyorsun, okuma suratini okuyor. Meğerse bunlar ne renk şeyde gallerde ne renk olacak, üniversite bir araştırma yapıyor, psikoloji departmanına vermişler filan. Hangi rengi en çabuk okursun ve hangi lisandan olmalı? Welsh lisanı mı olacak yoksa İngiliz lisanı mı olacak filan. Ondan sonra oradaki şey yazı üstte mi altta mı, ne renk çıktı, düz mü duruyor, ters mi duruyor, doğru butona basıyorsun o sırada, soruyor butona. anlatacağım şu, Orada o kavun içi rengi vardı. Hepsini bilmişim. 40 milisaniyeye kadar gelmiş makine. Ondan sonra yakın ışıkları dedi profesör. Yakın ışıkları dedi. Onu yaktılar. Bunu alın götürün. Bu denek olmaz dedi. Hepsini bildiğim için. Yani başkası gelsin. Hani vasat birisi lazım yolda araba kullanan falan vesaire. Aklıma o geldi. Yani kendi vergi becerileriniz, yani kişisel becerileriniz, yatkınlığınız, konsantrasyonunuz bu yarışlarda çok önemli.
0: Peki senin yarıştan devam edelim. Ben dinlememiştim bunu senden. Peki fırtına sürüyor. Sen güneye döndün, kuzeyden.
1: Rotlandın. Döndüm. Ben şimdi Serifos'a girmeye çalışıyorum. Ama Serifos'un altında iki tane böyle şey var. O benim, bu arada benim haritada böyle 1.200.000 Ege'nin tamamını kapsıyor. He. Yani benim Serifos serçe parmağımın tırnağı kadar.
0: Evet, tamam mı? Nokta kadar.
1: Onun altındaki koyu bulacağız da bilmem ne falan vesaire. Neyse adamın girdiği yeri şeye belledim ama. Hemen şeyimi fix ettim. Bir tane pusula var ya.
0: Pusula, evet.
1: Yani gerçek pusula var ya.
0: Evet.
1: Ondan sonra o tarafa doğru gittim vesaire vesaire. Ama giriş yeri öyle bir dar bir yer ki iki tarafı yar, taşlık ve dağdan inen rüzgar yine tam kafadan. Tabii adaya geldiğin güneye doğru kuzeye dönüp adanın altından içine gireceksin. Bir sürü sıkıntı. Neyse.
0: Ama en azından dalgadan kurtuluyorsun değil mi?
1: Dalgadan kurtuldun ama rüzgardan kurtuluyorsun. O ayakları falan orada patlattım şeylerim, kaval kemiklerimi. Şimdi balketler var teknenin içine kırılmasın diye. O balket başa gittim. Baş altına gidip orada şey var. Yarış marış artık mühürleri açabiliyoruz. Mühürden bir tane şeyi çıkartıp çapa çıkartıp bir tane var çapa zaten. Götürüp çapayı atıp koyla tutturmaya çalışıyorum. Peşinde halat var bilmem ne vesaire.
0: Peki bir şey soracağım. Bu bir organizasyonun bu tür servis tekneleri falan yok mu? Kurtarma teknesi
1: yok
0: vesaire.
1: Yok olması lazım ama olma hiçbir şey yok.
0: Peki buradan başka bir konuya geçelim. Merak ediyorum. Şimdi bu yarış sözünü ettiğin yarış Figaro 2'lerle ve Benetton'un Figaro 2 tekneleriyle yapıldı. Bunlar 10 metre civarında tekneler ve solo seyir üzerine tasarlanmış. Hatta ben bir tanesiyle Boğaz yarışına hatta iki kere katılmıştım. Biraz o tekneyi anlatsana. Bu kadar sert bir havada 10 metrelik bir teknenin sana hala güven duygusu veriyor mu?
1: Veriyor.
0: Onun bir yani biraz tekne tasarımını konuşalım
1: söyleyeyim.
0: Aslında.
1: İnanılmaz yapmışlar. Geminin teknenin 10 metreye aşağı yukarı 3.64 metre falan eni vardı bir kere. Stabilitede muazzam faydası oldu. İkincisi ağırlık transferi her şey mühürde ya, yangın söndürücü bilmem işte yedek şu yakıttı bilmem neydi falan. Her şey mühürde. Makine zaten mühürde. Ondan sonra su transferi yapıyorsun. Sancakta bir iskelede şey var.
0: Evet. Denge tankları.
1: Denge tankları var. Hemen suyu öbür tarafa aktarıyorsun vesaire.
0: Evet. Onu aslında biraz anlatmak lazım. Yani tekne yattığı şimdi zaman yattığı
1: sancak
0: taraftaki...
1: Sancak kontrolü gidiyorsun. Evet. Su alman lazım sancak tarafa. Evet. Ki zaten tek kişisin, az baysın filan vesaire. Ondan sonra...
0: Pompalar var bildiğim
1: kadarıyla. Pompalar var da...
0: Yani elektrikle çalışan pompa.
1: İlk gece çıkışımızda akşam 6.30 falan da çıktık yani. Haziran'ın kaçıydı? İşte ortaları falan gibi. Marsilya'dan doğru inanılmaz hava esiyor. Biz de Bonifacio'ya doğru gideceğiz. Oradan geçeceğiz. Rota öyle vermişlerdi. Herkes açıldı. Sancağı açıldılar. Yani batıya doğru gitti herkes. Ben de biz Karadenizliyim ya ben Las Kıfası. Hayır dedim ben rotaya gideceğim ne olursa olsun. Aman yarabbim. Bir de üstüne üstlük şeyi karıştırmışım. Ben ağırlığı da iskeleye almışım sancağı alacağıma. İlk gece ya gerçi antrenmanını falan yaptım şeyde Atlantik'te şurada burada. Hani o heyecanla yok start aldık bilmem ne falan insan şey oldu. Ama Bonifacio'ya ikinci mi birinci mi öyle girdim yani. Ofisten takip ediyorlar şey vardı. Yani o
0: neyse. Araç takip sistemi tekne takip sistemi.
1: Ondan sonra sonra orada hava kaldı bilmem ne. Yarışın gerisi ta Mataban'a kadar şey değil, önemli değil. Öyle gittik işte.
0: Şeyde Vedat Tezman da o yarışta vardı.
1: Vedat ikinci yarışta vardı. İkinci yarışta
0: Vedat şey demişti. Ben yani nasıl da yarış yani ona sormuştum da ya biz dedi tatlı su midyesi imişiz onu anladım dedi. Biz dedi işte birinci camadana vuruyoruz. Adamlar işte balon, Cenova, anayaken full arma yarışıyorlar. Bize çok birkaç numara büyük geliyor bu yarışlar.
1: Ya o İngiliz dedi. Kızlar var, Fransız. Yani kız 20-22 yaşında falan kızlar. Geceliğin balondan nasıl gidiyorlar şeyde? Yani evet. Şeyden çık, nereden çıkmıştık? Messina'dan çıktığımız vakit. Hı. İnanılmaz gidiyorlardı.
0: Peki Ahmet Kulaçoğlu ile yapıyoruz bu hafta Açık Deniz'i. 20 dakika olmuş. Biraz madem Figaro 2'den tekneden geldik. Seninle biraz tekne tasarımı konuşmak tabii istiyorum. Geçenlerde Ahmet Kulaçoğlu'nu aradım işte bir başka işte konuda danışmak için. Ben dedi, ben şey sordum. Yelken deniz devam ediyor mu diye sordum. Tabii dedi. Ben dedi 36 bir tekne yaptım dedi. Ben de tabii ki otomatik olarak 36 feet bir tekne. Yani işte 10-11 metre falan gibi. Bana dedim fotoğraflarını falan yollasana dedi. Yolladı. Arkadaşlar karşıma 36 metre ve olağanüstü iyi yapılmış bir tekne çıktı. İsmi Silver Moon. Biraz birkaç soru. Bir, o tekneyi sen yine her noktasında benim elim var demiştin.
1: Var.
0: Niye o kadar büyük bir tekne yaptın?
1: Öyle gerekiyordu şu açıdan. Şimdi
0: o bir ticari yatırım mıydı?
1: Değildi. Ailem için yapmıştım. Hı-hı. Çocuklar büyüdü, hepsi bir tarafa gitti. Artık babalarını da gezmek istemiyorlar. Hanımla ikimiz kaldık, tek başımıza kaldık orada. Yani tam misafirimiz hiç eksik olmadı tabii, hep olsun. Ama bir yere kadar, ya dedik bunun masrafını birisi ödesin. Personeliniz var. Yani bayağı bir şey tutuyor. Filan dedik ya biz bunu çartırcılık yapalım. Dediler ki çartırcılık değişik bir olay. Ona göre. Yani sonra o işi bir şekilde...
0: Peki doğru mu anlıyorum? Hmm. Yani sen o boydaki bir tekneyi ailenin tamamını atıyorum bir mavi yolculuğa çıkabilmek için mi?
1: O mavi de gider, mor da gider, dünyayı da gezer bir tekne oldu. İsterseniz tasarımdan bahsedeyim biraz.
0: Olur.
1: Şimdi bu, ben bunu Bodrum'da 3 sene her hafta sonu giderek, o zaman Atlas Hava Yolları vardı, kartım elit oldu. Hı-hı. Gide gele gide gele. Dış tasarımını mesela aynayı kış tarafını vallahi 20-30 tane tekneyi gezdirdim. Esas orayı yapacak olan, inşa edecek olan ustaya. Bak bu değil, bu değil, bu da değil. Bununla bunun arası şöyle. Yani açısı var onun. Kaç evet. derece yatacak bilmem ne. O şekli, o formu onun için alıyor. Ve ben klasik kuletten çıkmak istedim.
0: Ben kış tarafını biraz Karya ve Likya bir zamanlar Bebek'te dururlardı.
1: Evet, onlar Tayvan. Tayvan. Evet, Tayvan doğru. Tekneri iyi bilirim ve çocukluktan beri çok her sabah geçerken bakardım oraya falan. Yani baş formu şusu, buletten çıkmak istedim. Hı-hı. Mesela güverte üstü Perini Nave'ye benzedi, benzettirmeye çalıştım.
0: O nedir?
1: Perini İtalyanların dünyanın en iyi teknelerinden bir tanesidir. Gulet falan değildir ama.
0: Yelkenli bir tekne.
1: Tabii ki. Çizgileri, üst çizgileri benzetmeye çalıştım açıkçası. Endazeyi değil de ben aynı zamanda bu 6. teknem benim. Hı-hı. Bundan sonra bir tane daha tasarımım var, 55 metre o motor yat.
0: 55 metre ne yapacaksın ya?
1: 55 metre vallahi.
0: Biz hep beraber o boydaki teknelere bakıp abi bunlar ne yapıyorlar acaba?
1: Vallahi ben onunla gezecek değilim ama haftada 300 bin euro aldığına göre.
0: Birileri var meraklısı.
1: Yani benim kapasitem, kabiliyetim dahilinde bir şey. Valla aşağı yukarı şimdiye kadar 30 tane falan gemi yapmışımdır. Silver Moon da benim 6. teknem. Yani eski laf vardır meleke kesbetmek diye. İnsan yapa yapa öğreniyor. Evet. O artık senin
0: biraz
1: şeyin.
0: Biraz pahalı bir yol ama.
1: Hayır. Hayır. Şimdi sıfırdan çıkarsan çok pahalıya mal olur. Ne kadar hata o kadar masraf büyür. Evet. Bu işler böyle. Ben teknenin size yapısını hemen kısaca söyleyeyim.
0: Bu, bir kere malzeme ne? Ahşap mı? Polyester mi? Alüminyum saç.
1: Akaju dışarısı tekniği.
0: Akaju ne?
1: Akaju ağacı.
0: Ha,
1: yani bir Afrika ağacı. Maunun bir türevi, cinsleri. Dört kat lamine. Toplamda kalınlığı, yani şey, sarmanın.
0: Bir buçuk santim, kaç santim şey her katmanın kalınlığı?
1: İki buçuktan bir buçuğa düşüyor falan. En sonunu şey paralel gidenleri falan daha düşürüyorsun. Toplamda altı buçuk santim oluyor toplamda.
0: Bayağı.
1: Evet. Şimdi bunu yeni teknoloji çıktı. Eski usul yok. Öyle keserlen şunu yaptım, tekne yaptım geçti o. Artık epoksi malzeme var. Epoksi ile yapıyorsun. Teknenin ilk gününden itibaren.
0: Epoksi yapıştırıcı olarak.
1: Yapıştırıcı tabii. Kimyasal bir malzeme.
0: Biliyorum, epoksiyi ben de çok kullanıyorum.
1: Tekne bugün ilk yapıldığı gün gibi. Yani gelip bakabilir. Herkese şaşırıyorum.
0: Tabii belki şunu hatırlatmakta yarar var. Ahşap tekne deyince herkes ya ahşap teknenin bakımı zor işte çalışıyor ahşap vesaire filan. Onun yüzden polyester daha iyi filan derler. Halbuki öyle değil. Senin sözünü ettiğin laminasyon tekniğiyle yapılan ahşap sıfır çalışmaya ulaşıyor.
1: Ama orada bitmiyor. Müsaade buyurursanız onun
0: bir ötesi
1: var. Şimdi teknenin başına iki adam koydum. Omurgan'a itibaren ilk. Bunların işi her çakılan ağacı, tahtayı diyelim. Epoksi reçineyle kaplamak. Önce reçineye doyurmak ağacı. Onlar bittikten sonra içerisini epoksi elyafla 400 gram artı 400 gram, bunlar teknik şeyler ama yani en kalın, en iyi malzemeyle kapladım. İçli dışlı. Yani eldiven gibi giydirdim tekneyi.
0: Burada bir noktada itirazlıydı, sorum olacak.
1: Buyurun.
0: Şimdi ahşabı çift taraflı suyla temasını kestiğin zaman mantık olarak ki ben öyle bir hata yaptım. Bir direk kaybettim. Sonuç olarak su çok müthiş bir düşman bir tekne.
1: Su içeriye giremiyor ki.
0: Ama mesela atıyorum motorun su girişleri vesaire gibi.
1: Makinenin giriş çıkışları mı? Evet, tamam.
0: Oraları deliyorsun. Benim yani tabii mutlaka sen çok dikkatli bir izolasyonla yapmışsın ama ben yani genel olarak söylüyorum. O zaman ahşap nefes alamazsa çürüme ihtimali çıkıyor ortaya.
1: Hayır, bu şöyle. Bu ağaçlar Afrika ağacı. Bunlar bizim öyle kestane falan filan değil. Çam hiç değil. Mao'nun türevleri. Akaju ağacı. Sağlam, dayanıklı, güzel bir ağaç. Çalışmaz, bükülmez, eğrilmez falan filan. Valla mal burada 15 sene oldu ben bunu yapalı. Gelip gidenler ya diyorlar inanamaz. Yani nasıl 15 yıldır aynı, ama tabii ki bakım tutum ona göre.
0: Tabii.
1: Bu karaya ben şimdi Ekim'de falan çekerim tekneyi. Ekim ortalarında falan. Ondan sonra yılbaşına kadar personele bir izin. Yılbaşından sonra tam gaz çalışılır. Nerede ne var diye. Sürekli refurbish. Sürekli yenileme var. Hani biz eski ağacı çıkardım, yeniyi çaktım diye bir şey yok. Ha, bazen mesela baş tarafta bir yapım hatası olmuştu. Dediğiniz su infiltration orada vardı. Onu tamamıyla çıkartıp aynı şekilde tamamıyla yeni. Ama buradaki esas mevzu şu. Kimyasal madde kullanıyorsunuz. Yani epoksi reçine bir en alt katta. Eskiden sülyen falan vardı ki.
0: Tabii her şey gibi bir şeyin nasıl üretildiği onun ömrüyle çok yakın ilişkili. Mesela ben bir hata yaptım dediğim gibi. Benim kısa direğim var. Bebek 750 bir tekne yapmıştım. İşte onun armasında kısa 4 metre yüksekliğinde bir şey var. 22 santim eninde, 6 santim kalınlığında dönen bir şey var. Windsurf şeyi gibi. Bombası gibi. Birinci direk polyester yapmıştım. Tepeden kırıldı. İkinci direği ahşap yaptım. Kalıp yaptım. Lamine yaptım. 1,5 santimlik şeyleri, ahşapları çevirdim. Ve de sağlam olsun diye üstüne elyaf kapladım.
1: Olmadı.
0: Sonra işte koç boncuğuydu, kıvırdı, zıvırdı, vinçtesi girince ki onları da ben poliüretan tutkalla takmıştım ki şişsin ve oradaki su izolasyonunu sağlasın. Olmadı abi. 5 sene sonra hamur gibi şey çıktı.
1: Doğru.
0: Mantarlaştı.
1: Çünkü en ufak bir yerden sonra geldi bir bitirdim.
0: Sonra tekrar bir dilek yaptım. Yerako ağacı, o da iyi bir ağaç. Tekin bir alt kalitesi. Ona hiçbir şey sürmedim. Ve ilk yaptığımda sıfırdayken 5 kat tik yağ emdirdim. Öyle bıraktım. Şimdi mıh gibi duruyor.
1: Güzel. Tabii bunun ideali alüminyum.
0: Evet.
1: Bizim direkler de alüminyum yani.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Çok iyi yapıyorlar. Yani bir Türkiye'de o kadar ilerledik her şey.
0: Bu. Döker vardır.
1: Döker var. Aytu var Bodrum'da. Dostum isminde ondan. Onun için bahsediyorum. Şirketin adı başka bir şey. Hem kendisi gemi inşaat mühendisi. Hem çok titiz birisi. Ne dizayn ettiyse, ne koyduysa milimi milimine getirirsin oraya tırlarla. Vinçle getir, dikerseniz tam yerine oyar. Çarmıkları, şunları, bunları, telleri bağlarsınız. Ve ben 15 sene oldu daha elimi sürmedim yani direklere, düşünün. Ağaç olsaydı 3 defa söktüm, yeni yapmıştınız falan.
0: Peki endazesi ne vaziyet?
1: Şimdi yani, bu endazesi şu.
0: Biraz denizciliğini anlat. Söyleyeyim. Çünkü o boy teknede biraz ağırlık işte mesela kaç hava istiyor yürümek için? 20, 25, 30 kaça?
1: Valla bu 20'den sonra güzel yürür. Rodos üzerlerindeyim bir gün. Rodos'a gidiyorum. Eşimle ben iki kişiyiz falan vesaire. İskotolar kısıldı kaldı. Yelkeni gevşetemiyoruz. İnanılmaz bir poyraz esiyor. Ondan sonra tekneyi durduramıyoruz.
0: Ondan sonra aldı başını gidiyor.
1: Ya iskotayı da kesmeye şey yapamıyorum. Kıyamıyoruz. Yani diyeceğim şu. Güzel apaz aldığınız vakit bayağı gider. Ha biz ne yapıyoruz?
0: Peki hız nedir merak ediyorum.
1: Söyleyeceğim şimdi. Ben Bodrum'dan Göce'ye giderken mutlaka geceyi seçerim. Akşam 6, 7, 8'i seçerim ki.
0: Neden?
1: Şimdi Kos Boğazı'nda çok güzel sancaktan batı rüzgarı alırsınız. O büyük keyif. Ondan sonra o bittikten sonra Knidos Burnu'na gelirsiniz. Şeye doğru, Simi'ye doğru dönersiniz. Altına veya üstüne vaziyete göre. Ya orada bu sefer o poyrazlar şeyden birazcık da güney-güneybatıdan gelir. Yine yelken kullanırsınız. Netice kelam şu. Kos Boğazı'nda çok güzel rüzgar. 13,5 knot yaptık orada. Ama teknenin ağırlığı bu arada
0: kaç ton?
1: 220 ton.
0: Of. 220 ton.
1: Evet. Yürüdü mü durmaz.
0: Yani Giran 220 tonu rüzgarla götürüyorsun.
1: Gidiyor valla. Adamlar 500 tonu götürüyor. Gider.
0: Peki başka bir soru sorayım yine tekneyle ilgili. Silver Moon'u yürütmek için ekibin kaç kişi olması gerekiyor? Solo yapıyorum deme.
1: Onunla solo yapılmaz ya. Çünkü mesela tremolası bilmemesi yok onun da uzun rota gidiyorsunuz. Uzun bacak gidiyorsunuz. Genova'ya bir kişi yeter. Çünkü tamburuz kendisi elektrik sarıyor ya.
0: Rüzgara karşı açısı ne orsası yani?
1: Valla 45. 40'a falan girer. 45'e girer.
0: Ne 45'e babam da girer.
1: Ama babanız 220 ton değil herhalde.
0: Şey diyeceğim. Uzun salma değil mi?
1: Hayır.
0: Nasıl yani?
1: Klasik güleç salması. Uzun salma şöyle ağırlığı. Nasıl alıyorum ağırlığı? Şöyle. Şimdi inşa ederken bunu bir U demir yapıyorsunuz. U demiri de 12'lik saçtan kıvırıp kaynatıyorsunuz. Tekne boyunca. Yani baştan kıça kadar.
0: Onun bir içerisinde... U profil.
1: U profil denebilir ama demir denmez tabii. Öyle demir diye adı kalmadı. Bir kutu yapıyorsunuz.
0: Evet.
1: O kutuya kutuyu içerisine Söke var yakında bizde. Söke'de çimento fabrikasında böyle misketler vardır. Altılık, onluk, 12'lik misketler. O misketler kazanın içinde döner. Klingeri ezer, un eder. O kadar böyle ipek gibi un eder.
0: Evet, bir tür şey.
1: Şimdi onları üzerleri ufak bir çip pas bir şey oldu mu onları hurdaya çıkarırlar. Oradan o misket çok ağır. Onu alıp krom madeni getirttirip civarda krom madenleri falan var. İkisini beraber çimentoyla harmanlayıp teknenin bütün tekne boyunca altına inşa ettiğimiz ağırlığın İçerisi ağırlığın yüksekliği eni aşağı yukarı kaçtı onun eni ya? 30-40 santim vardır onun eni. Ondan sonra boyu tekne boyunca. Yani tabii 30, bodoslamaları şey 36. yapıyorsun. Bodoslamaya kadar. Bodoslamadan başkış bodoslamaya kadar.
0: Peki toplam kaç ton ağırlık? Onun ağırlığı demek.
1: Onun ağırlığı vallahi 30 küsür ton vardı altında ve onları tekneye nasıl rapt ediyorsunuz? Transmisyon çeliği alınıyor. O klaslı olacak o da. Teknedeki her şey klaslı. Yani klas mühendisi onaylamadan, tip onayı olmadan teknenize takamıyorsunuz.
0: Şeyi bir mesela Lloyd gibi bir şirketin olmaz mı? Kontrolünde mi yapıldı?
1: Tabii ki. Tabii ki. Yoksa bir kıymeti harbiyeniz olmaz. Şimdi Türk Lloyd'undayım ben. Türk Lloyd'u da Ajax member oldu. Ajax member da şu. International Associations of Classification Societies. Hani biz artık şey olduk. Üst Türkler. Çok gelişme var.
0: Tabii bu arada detay bu satışta çok önemli.
1: Tabii.
0: Yani bir garanti belgesi gibi bir şey oluyor.
1: Tabii ki. Sonra gelen misafiriniz soruyor. Misafir mesela kim? İngiliz parlamentosundan Lord bilmem kim falan. Öyle bir portföyümüz oluştu. Bu işi profesyonelce yapalım dediğimiz vakit. Özel uçağına gelip piposunu Milano'da unutan var. Ondan sonra Roma'ya uçağı uçuruyor bilmem ne yapıyor falan. Yani. O tipler geliyorlar vesaire. Onlar da ona göre servis istiyorlar. Sunuş munuş yani chartering'e geçtik ama inşa eden. Yani evinizde iyi bir düzen varsa.
0: Peki nerede bağlı şu anda tekne?
1: Bu şeyde Göcek'te şu anda.
0: Peki sorması ayıptır, kaç para ödüyorsun yıllık?
1: Para mara ödemiyorum. Şimdi o işler çığırından çıktı. Alarga'dayız.
0: Öyle mi?
1: Arada bir esiyor hava ama üzerinde daima yeteri kadar eleman var. Şey yapacak eleman derken kaptan üstünde. Çok iyi iki usta gemicim üzerinde. Zaten o tekneyi demin sormuştunuz şey olarak kaç kişi götürür bunu? 3 kişi götürür. Üçten aşağıya olmaz. Sonra gece seyirlerine ben hem sevdiğim için o gerginliği ben giderim. Kaptanla beraber 10 tane kahve içer göceyi buluruz sabahleyin. Ondan sonra İstanbul yarışına geldik biz bir kere. Sponsorlarımız koç filandı.
0: Bugün galiba klasik tekneler bir araya geliyorlar. Belki onu da duyurmuş olalım. Setur Marina'da Fenerbahçe'de.
1: Evet.
0: Bayağı tatlı bir şey. Çok güzel. Etkinlik.
1: Çok güzel.
0: İrili ufaklı bir sürü klasik tekne.
1: Evet.
0: Yani ilgilenenler gidip görebilir.
1: Vallahi güzel olan burada yeni nesil ve bayağı gençler yelkenciliğe merak sardılar. Çok güzel bir şey. Daha da enteresan başka bir şey var. Eskiden efendim kaptan dedim mi Rizeli, Trabzonlu, şey Karadenizli yok işte Zonguldak'tı vesaire. Öyle değil. Mardinli, Bitlisli süper çocuklar var kaptan olarak. Süper ne demek? İngilizcesi şahane. Vücut lisanı şahane. Dersiniz ki bu çocuk Paris'te mi büyüdü? Vallahi çıkıyor. Türk insanı bir acayip. Her yerden çıkıyor. Yani bu doğuludur bilme öyle bir şey yok.
0: O çok eskiden beri var o. Yani sonuç olarak Kayserili, Konyalı bir sürü ben gençken de kaptanlarla tanışmış. Ya tabii deniz başka bir şey. Yani sonuç olarak deniz insana
1: adam eder deniz.
0: Nerelisin hemşerim diye sormuyor.
1: Evet.
0: Neleri becerirsin diye soruyor. Evet. Yani
1: ona da, uygun değilse zaten.
0: Ona uygun istersen
1: zaten kabul etmez.
0: O, ne fark eder ki?
1: Evet, aynen öyle.
0: Kalkamazsın altında. Evet. Peki demin bir söz ettin. Şimdi 53 metre bir
1: 55. Valla şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu da enteresan bir şey.
0: Şaya şunu soracağım. Motor yatta yapılan denizciliği nasıl değerlendiriyorsun? Yani vardır ya bir
1: ultraviyole ismi benim başka bir motor yatım vardı.
0: Züppe bir tartışma vardır. Ben hiç taraf olmam. Hani yelkenciler biraz kendilerini üst sınıf olarak görüp motor yatçıları hafif küçümseyerek bakarlar. Ben de hiç hoşlanmam. Yani teknenin tipi değil, insanın tipi önemlidir denizde. Denizci olmak
1: vallahi
0: için.
1: Haklı oldukları yer şöyle yelkencilerin. Şimdi yelken bir beceri ister. Denizle berabersiniz. Denizle beraber barışıyorsunuz veya savaşıyorsunuz veya sevişiyorsunuz. Hepsi yelkenli de vardır. Ama benim motor yat da inşa ettim. Tarabiye getirdiğim vakit herkes inip bakıyordu. Bu nereden İtalya'dan mı geldi filan diye. Hani daima unique bir şey yapmak isterim hayatta. Tabii yatım öyle. İkizler burcuyum. Ben aynı şeyden hemen sıkılırım. Değişik yapmak. Yani bu işi reklamlara falan girmez. Ben kendim anlatırken laf açıyor şimdi. 55 metreyi mi sordunuz?
0: Evet,
1: valla orada enteresan bir şey var onu size söyleyeyim. Bizim için inşaiyeciler için tekne wet surface'dır. Yani ıslak yüzey. Hı-hı. Yani façadan aşağıya. Bununla neler hala neden önemlidir? Bir kere endazenizi doğru dürüst yaparsanız süratiniz artar. Hı-hı. Süratiniz artarsa daha büyük makine kullanmak zorunluluğunda kalmazsınız. Ama endazenin esas en önemlisi...
0: Peki Ahmet, yükler farklılaşıyor mu? Yani çünkü...
1: Stabilite mi?
0: Stabilite, süratle stabilite ilişkisi var. Hayır, şeyi soruyorum.
1: Yükler?
0: Yani mesela bir yelkenli teknede işte yelkenlerin yükleri var. Gövde burkulmaya eğilimli vesaire. Öyle bakınca sanki motor yat daha... konforlu
1: yok,
0: diyor.
1: Yok.
0: Halbuki o da dalgaya karşı süratle giderken orada oluşan yüklerin belki yelkenliğe göre daha büyük olması lazım diye düşünüyorum. Yani çünkü çekiç etkisi alıyor. Yani bir 35-40 knotla girerken
1: şey demek istiyorsunuz, ağırlık merkezi diyeyim.
0: Evet.
1: Buna şeyde inşaatta GM denir. Yani GM'in fazla yukarıya çıktığı vakit, yani bir kibrit kutusunun çaprazı teknenin ağırlık merkezidir. Yani evet, çizgi çizin orada.
0: Evet.
1: Şimdi o kesişme noktası ne kadar yukarı çıkarsa, ki buna etken faktörler teknenin yukarıya bir sürü ağırlık konmasından dolayıdır.
0: İşte havaleli tekne dediğimiz şey.
1: Havaleli tekne, ama altına onun eş değerde ağırlık koyarsanız bu sefer tekne ağır olur. Draftı fazlalaşır. 2 santim draft fazlalaşması bilmem kaç not düşürür sizi.
0: Evet. Ya hadi gel burada bir dedikodu yapayım ben. İşte hep bu Karadeniz balıkçı teknelerini çok beğenirdim. İşte denizde gidişler dinle. Arkasındaki martılar vesaire. Sonra ben işte bir
1: yelken, romantik bir yaklaşım.
0: Ya yani yelkenli balıkçı teknesi yapmaya karar verdim. Onun maketini falan yaptım. Dolayısıyla gittim oradaki balıkçılarla falan konuştum. Abi müthiş bir mühendislik saçmalığı.
1: Ne diyorsun? İnanılmaz.
0: Bir, 3 kat yaşam mahalli var. Bunlar sahaba 20'yi geçince limana kaçıyorlar. Öyle balıkçı.
1: Şimdi su sütunu diye bir şey var. Şeyde gemi inşasında siz ne yapıyorsunuz? Teknenin altı, önünüzde bir su sütunu var. Onu yarıp yürümeye çalışıyor. Ne kadar kalın bir gövdeniz varsa o kadar, yani bir ağaca bir tornavidayı mı sokarsınız rahat? Ağaca tornavida sokulmaz tabii de, misal olarak söylüyorum. Tahtaya diyelim.
0: Çivi bile çakmayalım.
1: Yok, hayır, yani şeyde oldu, hata oldu. Sürçme oldu. Diyelim ki bir şeye,
0: herhangi
1: öyle
0: bir
1: tahta, sert bir yere.
0: Evet.
1: Yani sivri bir şey mi sokarsınız kolay? Yoksa kocaman bir odunu mu sokmaya çalışırsınız? Yani bizdeki yapılanlar, ben bununla alakalı size hem de 55 metreye bağlayacağım konuyu.
0: Hı-hı.
1: Bir şey söyleyeyim. Dünya savaşlarında bütün İngiliz gemileri, Alman gemilerini batırmakta neden üstünlük sağladılar? Şu sebepten. Şimdi teknenin bir blok katsayısı diye bir şey vardır. Islak yüzeyde, altında.
0: Hı-hı.
1: Bu teknenin narinliği ile alakalıdır. Hı-hı. Denizde bir şey vermeden bir şey alamazsınız. Mesela konteyner gemisi sipsivridir altı. Üstüne bir sürü yükler, onu alttaki şeylerle kompanse eder. Çok büyük makine koyar. Yine aldığı 22-25 not, 30 not yapandan gemiler, konteyner gemileri var. Ticari sebeplerden dolayı. Ona göre ne olduğunu kurtarabilmem, o bir hesap.
0: Hı-hı.
1: Şimdi buradan esinlenerek yeni bir endaze yaptık. Benim tabii dostlarım, yardımcılarım var bana bu konuda beraber çalıştığımız. Narin gövde işin aslıdır. Hem süratli gidersiniz hem az yakıt yakarsınız. Başkalarının ikişer bin beygir kullandığı...
0: Yani hücum profili daha sivri olan tekneden.
1: Aynen. Şimdi ne yapıyor İngiliz?
0: Tamam.
1: Almanın arkasına dola diyor. Bitiriyorum. Bitiriyorum, bu önemli. Almanın arkasına geliyor. Ondan sonra... Almanın arkasını alıyor, pardon. Alman atış mesafesine geliyorum diye toplarımı dikiyor. Bir gaz veriyor. Bir sancak alabanda o kadar yüksek manevrası var ki hemen Almanın arkasına geçiyor. Toplarını ateşliyor. Trak indi gemi aşağıya, bitti. Yani ben çabuk anlattım biraz ama sürat her şeyi de çok önemli ve narin gövdeyle alakası.
0: Peki,
1: var. Bitti.
0: Şimdi iki yeni gelişme var yelkenli teknelerde. Bir tanesi biliyorsun foil dediğimiz kızakların üzerine çıkan tekneler.
1: İşte sürtünmeyi azaltıyor.
0: Evet, sürtünmeyi azaltıyor. Bir de yalnız Fransız genç bir yelkenci ilk defa yapmıştı onu, bu sanıyorum bu Atlantik yarışlarından bir tanesinde ilk defa kullanıldı. Bu gemilerin boynuz, topuz ne diyorsunuz? O
1: Bulb.
0: Türkçesi ne onun?
1: Vallahi Türkçesi ne bilmiyorum ki. Türkçe, yani baştaki
0: yuvarlak
1: hesaben yapılmış yuvarlak kısım. Evet, sivri kısımdan sonra olan, suyun altında olan, suyu yarması için, sağlam su alması için pervane.
0: Çocuk, Fransız yerli tasarımcı, teknenin başına yuvarlak yaptı. Hı? Ve inanılmaz bir şey performansla.
1: Balk koydu diyorsunuz.
0: Balba benzetti. Hı. Yani eliptik bir hücum şeyi
1: Ağustos'ta prova yapmıştır. Yaptı. Evet. Ben yaptım olduğuyla olmaz o. Denemiştir.
0: Denemiştir ama yani sonuçta bazen de bakarak da bir şeylere ulaşabiliyoruz.
1: Vallahi artık
0: yani yer çekimini nasıl buldu adam? Elim hadi şöyle buldu.
1: Doğrudur, doğrudur. Röka hamamda ne oldu? Yüzüyor dedi, gemiler oldu sonra. Hamam tası.
0: Peki Ahmet Kulaçoğlu ile sohbete devam ediyoruz. Ahmetciğim aşağı yukarı 10 dakikamız var. Evet. Şu motor yat tasarımı yaparken tasarım kriterleri, tersi yaşam alanı kriterleri. Hı. 55 metre motor yat diyelim ki işte senin 36 metre yelkenli teknen. Hı. Şimdi yaşam alanları o kadar büyüdükten sonra artık iki tasarım konseptinin birbirine yaklaştığını düşünüyorum ben. Çünkü alanlar büyüdükçe o zaman ne işte bir oturma grubu planlıyorsun. Ha yelkenli olsun ha motor yat olsun fark etmiyor bence. Ediyor mu?
1: Şimdi dizaynda bilhassa iç dizayn, interior dizaynda bir trend var. Modaya göre gidiyor. Şimdiki trend açık renk, armut ağacı kaplama, işte minimal döşeme. Yani hem kendi odaları hem bizim şeyde benim tekneyi yaptığım dönemlerde ben demi klasik bir dizayn yaptım içeriye. Orada şeyden çok esinlendim. Ferretti Custom'dan çok esinlendim. Hatta bazen bu Ferretti falan gibi oluyor içeride. O zaman öyleydi, öyle yaptık. Şimdi öyle yapmam. Devir değiştikçe, çağ değiştikçe trend değişiyor.
0: Niye?
1: Vallahi
0: yani yemeği başka türlü mü yemeye başlıyoruz da yemek masasındayız?
1: Bana sorarsanız ben tabii demi klasiği severim, daha tercih ederim.
0: Peki ben deminki şey biraz daha açıklık getireyim. Hı. Bu hani alan büyüdükçe artık ikisi birbirine yaklaşıyor diye. Mesela şeyde geçmiş tasarımlara göre modern tasarımların en büyük şeyi 10 metre ile 12 metre arasındaki bir yelkenli teknede her santimetre küp değerlendirilip çok kullanışlı ve daha konforlu tekneler yaptılar. Mesela eskiden...
1: O mecburiyetten oldu. Yer dar.
0: İşte yer dar ama mesela ben 16 metre bir işte ünlü bir şey şimdi markası aklıma gelmiyor. 16 metrelik teknede 2,5 kişi yani bir karı koca çocuk yaşayabilecek kadar odun yığını halinde içerisi.
1: Katılmıyorum. Yani öyle şeyleri sevmiyorum açıkçası. Şimdi bir defa ama kendiniz ama kiraya tutan birisi için evinin konforunu alması lazım. Yok ben denizciydim. Denizciler azap içinde. Öyle bir şey yok.
0: 10 metrelik teknede ev konforu olmaz.
1: Olmaz. Yani bu işin bir ölçüsü var.
0: Yani onu da aramamak lazım. Çünkü onu arayanlar da bu sefer bir daha denize çıkmıyorlar.
1: Tabii. İşte yani. Ama değişik oyunlar bunlar. Bizde mesela ben de 4 tane bayağı iyi kamera var. Yani iyi neden iyi? Metrekare açısından. Hı hı. 35 metre baştaki, kış taraftaki 50 metrekare plus banyosu bilmem nesi artı ya yani, banyosu filan vesaire. Sancak iskele. Hı-hı. Bir tane bir kamera daha var onu tutuyordum daha ufak ondan sonra çocuk gelir bakıcı gelir bilmem ne olur falan diye onu da baştan refurbish ettim daha kaplamasını şusunu bilmem ne mesela şimdi oldu 5 kamera nereye geleceğim eğer tavan boyunuz ondan sonra kamera içerisinde ayak ucunuzdaki işte hani
0: malzemesi. Dolap vesaire.
1: Dolap değil. Hani malzeme yorgan. Ne derler? Yorgan diye hani böyle bir sehpamsı ama kaplanmış kumaş veya deri artık neyse gerisi. Hani o tip evdeki rahatlığınız olacak. Hani oru aman bu burada dursun işte ayağıma dolanmasın diye bir şey yok. Yani, ben öyle tercih ben yani.
0: Ama hayır ben de şeyi söylemeye çalışıyorum işte. Yani 10 metreden diye 10 metrede zaten mecburen her santimetre küpü kullanıyorsun işte ne açılır kapanır masalar oluyor.
1: İmkan meselesi
0: açılır bunlar. Kapanır evet. Masa oluyor.
1: Aynen, o neler falan. Yapıyorlar.
0: Ama tekne büyüdükçe hacim alan artıyor, metrekare artıyor. Dolayısıyla artık sen bayağı evdeki masadan hatta evdeki masadan daha kaliteli bir masayı oraya koyabiliyorsun. Çünkü yer var.
1: Tabii.
0: Hatta iyice büyüdüğü zaman da bu kadar alanı ne yapacağız diye düşünüyorsun. Şimdi sonuç olarak işte.
1: Öyle bir lazım oluyor ki o kadar alan. Yani ferahlıkta yani fayda var diye düşünüyorum. Hani görüş meselesi de. Hani esas denizcilik bunu içermez. Yani bütün imkansızlıklarda yol alırsın ama artık çağ değişti. Herkes konforunu arıyor.
0: Peki 5 dakikamız var. Sohbeti bence biraz ustaları konuşarak. Tamamlayalım.
1: İnşaatçılar
0: yani, işçiler, ustalar yani çünkü bu ebatta tekneleri yapmaya kalktığın zaman ilk soru hani hangi malzeme, hangi boya, hangi makine, hangi donanım değil, hangi usta oluyor?
1: Yani, kalmadı ki. Hangi usta? Ben de merak ediyorum. Kalmadı yani.
0: Şimdi onu konuşalım biraz.
1: Valla
0: yani.
1: Çok esas problem bu. He. Şeyde denizde personel, karada olduğu gibi bazı yerlerde büyük problem. İnşa ederken bir boyacısı,
0: evet.
1: Efendim kromcusu, camcısı bilmem bir sürü olan o kadar çok kalem iş var ki yani gününde zaman da almayı bak kalite kötü gitti kim yapacak nasıl olacak filan ama buna rağmen Antalya'da şurada burada bayağı gelişen mesela Bodrum'da filan
0: evet. Tam şablonlu ya çok iyi tekneler yapılıyor
1: çok güzel yapıyorlar helal olsun yani,
0: evet.
1: Helal, yani bayağı 50 metre filan çok yapıldı orada
0: biliyorum benim bir arkadaşım var belki tanırsın Ömer Koray onun da evet. Antalya'da serbest bölgede
1: tabii.
0: Tersanesi evet. Var evet.

0: Bir mühendis takımı var şimdi. O çocuklara güveniyorum. Bizim zamanımızda AutoCAD falan da yoktu.
1: Ben o konuda güven konusunda arkadan gelen çocukların güven konusunda biraz soru işaretleri var. Çünkü eğitim
0: Siz
1: sistemi
0: çocuk var, çocuk var.
1: yani
0: Öyle iyileri var ki.
1: eğitim sistemi tamamen neredeyse bütün yönünü değiştirdi. İşte ya eski mimarla yeni mimar aynı mimar olmuyor. Eski gemi inşa mühendisi yeni gemi inşa mühendisi aynı
0: Aynı
1: olmuyor.
0: değil.
1: Çünkü
0: Genelde kopya oluyor.
1: eğitim kalitesi fark düştü. Dolayısıyla da yani hep söylenir ya bizim zamanımızdaki hocalar farklıydı.
0: Tabii.
1: Şimdiki hocaların hani günahını almayalım ama hani o hocalar farklıydı. Biz farklı yetiştik
0: Ya
1: yani.
0: şimdi konu değişik. AI'ya geçmeyelim de AI konusu var bir de.
1: Var.
0: Ki ben onaylamı tasvip etmiyorum.
1: Niye?
0: Ya,
1: Bak yapay
0: aman hatırım kalır.
1: zeka
0: Yani ne zaman insanlığın başına dert olacak onu merak ediyorum. Yani bu neyse o ayrı bir konu. Bir
1: ne
0: laf bitmez
1: ayrı?
0: vallahi.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Bir iki dakikaya sığmaz. Biz size
0: Evet.
1: ustalarla bitirelim. Mesela Antalya'da ahşap ustası yetiştiren okul var mı?
0: Bu işin okulu var mıdır bilmiyorum ama
1: Var, hala var bildiğim kadarıyla. Hüseyin Çoban biliyorsun Amasra'da bir ahşap okulu kurdu. O yetiştirdiği ustalar
0: Bravo.
1: sonra İstanbul'da gidip çalışanları
0: Bravo.
1: da var. O gayet bayağı
0: Şimdi sahada öğreniliyor bu
1: işte
0: iş.
1: evet.
0: Sahada öğreniliyor. Ben şeyden okuldan babamın ofisine geldiğimde okulda hiçbir şey öğrenmediğim an öğrendim, anladım. Her şeyi sahada, limanda,
1: Evet.
0: gemide, tersanede, şurada burada öğreniyorsunuz.
1: Tabii.
0: Yani hayat böyle bir şey.
1: Tabii o yani okulda sana ahşap geçmeyi öğretirler de ama hangi ağacın ne kadar çalışıp hangi
0: Tabii. Tabii
1: geçmeyle
0: teknoloji de ilerledi. Artık böyle çok fazla ahşap üzerine değil de her şey plastik de demeyeyim. Yeni malzemelerden yapılıyor. Çok da iyi. Pırıl pırıl şahane. İstediğiniz gibi mesela şeyler var. İç dizayn mimarlar var. Muazzam yapıyorlar. Hoş, güzel. Hani o tip şeyi sever misiniz? Ona bağlı. Ben dömi klasik şeyleri severim. Hani bir ağırlık, bir emek olacak üzerinde. Yani öyle.
1: Peki Ahmetciğim zamanımız bitti. Ahmet Kulaçoğlu'yla yaptık bu hafta Açık Denizi. Var mı ekleyeceğim bir şeyler?
0: Vardı ama başka bir programda birkaç yarış anlatırım. Heyecanla dinler herkes.
1: Tamam. Peki. Ahmet çok teşekkür ettim.
0: Ben
1: Zaman
0: teşekkür
1: ayırıp
0: ederim.
1: geldin.
0: Teşekkür ederim.
1: Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kal.
2: Açık derin!

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hale Kuzucu Weber'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Ege'nin Köprüsü. Hazırlayan ve sunan Yannis Saulis.

0: pazar akşamları 19'da Apaçık Radyo'da.
1: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene, kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen.

0: sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
1: Bertolt Brecht, Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İdil Özcan ve Ayşegül Altınay'a teşekkür ederiz.
3: Fizan Ekspresi.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Selam Berdustane Gerami. Ezap Açık Radyo, Bername Fizan Ekspres İrem İşlevit. Milat Bülent Kılıç Estem. Hesapta olmayan iki yolculuk gündeme geldi. Bu nedenle bu haftaki programı biraz erken hazırlamak zorunda kalıyorum. Sanıyorum gelecek hafta da aynı şey olacak. Bu nedenle İran'a yönelik savaşın gündemine dair çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü her şey her an değişebiliyor. Fakat yine de birkaç söz etme zorunluluğu var sanki. Birincisi Trump'ın Yemen'e saldırı düşüncesine yaklaştığı ve sonra ansızın uzaklaştığı bilgisi. Bu bölgedeki bütün dengeleri değiştirebilecek, savaşın ölçeğini büyütebilecek ve özellikle de petrol fiyatları açısından bütün dünyayı perişan edecek bir durum olurdu. Bu saldırı olasılığının bütünüyle ortadan kalktığını söylemek için elbette henüz çok erken. Ayrıca Amerika'nın bir takım ara yollar, yöntemler bulmayı deneyebileceğini de hepimiz öngörebiliriz sanıyorum. Bir de kısa süre önce CENTCOM'un İsrail ve 8 Arap ülkesinin askeri liderlerini Almanya'da İran savaşı için ve bölgesel güvenlik için sözde bir araya getirmesi var. Almanya bir kez daha Amerika'nın, aslına bakarsanız Amerika ve Almanya İsrail'in uşaklığını ediyor. Yani süreç uzuyor, ölçek büyüyor, saflar sıklaşıyor. Son günlerde Amerika'nın İran'a yönelik olarak yeni ve görkemli bir savaş dalgası başlatacağı yönünde görüşler dile getiriliyor. Ben geçen hafta İran'ı bekleyen 3 senaryodan söz etmiştim. Bunlardan biri de Farsça'da cengi temameyar diye ifade ediliyor. Yani tam saha savaş, tam ölçekli savaş olasılığıydı. Daha önce de dediğim gibi ben bu olasılığı çok düşük buluyorum. Ama Amerika, elbette İsrail, Almanya ve bu 8 Arap ülkesi, en az 8 Arap ülkesi işin içine katılırsa, Amerika bunları işin içine sokmayı başarırsa ve maliyeti de Arap ülkelerine yüklerse bu olasılık güçlenebilecektir. Bir parça dinleyelim ve ardından değinmek istediğim son ve önemli konuya geleceğiz. Bugün İran'ın yeni kuşaklarının modern müziklerinden oluşan bir derleme dinleyelim diyorum. İlk parçamız da Avustralya'da ikamet eden Tara Tiba'dan olsun. Parça Historia de un Amor yani Bir Aşkın Hikayesi adlı İspanyolca parçanın Farsça söz yazılmış hali. Farsça versiyonun adı ise Eğer Nisti yani Yoksan.

İranlı sanatçı Tara Tiba'dan dinledik. Parçadan önce size değinmek istediğim önemli bir konu var demiştim. Onunla devam etmek isterim. Gözlemlediğim kadarıyla İran İslam Cumhuriyeti bir süredir İran'daki en az iki etnik grupla bir takım temaslar yürütüyor ya da belli açılardan onlara göz kırpıyor. Belki bu ifadeyi şöyle değiştirebiliriz. Acaba göz mü kırpıyor? Bu kesimlerden ilki Kürtler. Pejvakı İran'ın haberine göre 26 Ağustos'ta yayınladığı habere göre Kürdistan Partileri İşbirliği Merkezi'ne bağlı 4 parti ile İran'ın hükümet temsilcileri Oslo'da bir araya gelmişler. Habere göre görüşmenin arabuluculuğunu da Norveçli bir STK yapmış. Fakat Komela adlı partinin genel sekreteri böyle bir görüşmeyi reddediyor. Bu nedenle bu tür bir görüşme oldu mu, olduysa tam olarak hangi gruplar katıldı bunu bilemiyoruz. Bir başka haberde de İran rejiminin Kürdistan'a bir heyet gönderdiğini ve bu heyetin Kürtler ne istiyor başlığı altında çeşitli Kürt çevrelerine sorular yönelttiği anlatılıyor. Yazıda bir tür akil adamlar heyetinin oluşturulabileceği ve bu heyetin Kürt partileriyle hükümet arasında bir köprü kurabileceğinden söz ediliyor. Bir de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın KYB Başkanı Bafel Talabani ile 15 Eylül'de Tahran'da yaptığı görüşme var. Görüşmenin yerine ve zamanlamasına bakınca ve İran Kürdistan'ındaki Kürt silahlı örgütlerinin önemli bir bölümünün Irak Kürdistan'ında bulunduğunu gözetince bu görüşme bayağı bir önem kazanıyor. Rejimin bu örgütlerle iletişimde veya onların gücünün sınırlanmasında Irak Kürdistan'ın kritik bir işlevi olabilir çünkü. Bir de İran, Amerika ile İsrail'in yeni bir savaş dalgası sırasında Irak Kürdistan'ını büyük bir operasyon üssü olarak kullanmaya çalışabileceğini öngörüyor ve bu nedenle önlemler almaya, hiç değilse durumu anlamaya çalışıyor. Kimi yorumcular İran'ın Kürtlerin nabzını yokladığını, olası bir savaşta kimin yanında duracaklarını anlamaya ve onları yanına çekemese bile tarafsız kılmaya çalıştığını düşünüyor. Kimileri ise bunun rejimin Kürt meselesini artık yalnızca bir askeri ya da güvenlik konusu olarak ele almak yerine Kürtlerin siyasi aktörleriyle yeni iletişim kanalları açmak çabası olarak yorumluyor. Şimdi de öteki öğeye dikkat çekmek istiyorum. Bakın 15 Eylül'de Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Bafel Talabani görüşmüştü. 17 Eylül'de de rejimin ideologlarından biri olan ve Hamaney'in ailesinin de akrabası olan Gulam Ali Haddadadil önemli bir açıklama yaptı. Bu açıklamada Tebriz'de düzenlenen Şehriyar, İran halkının şairi etkinliğindeydi ve Gulam Ali Haddadadil burada bir Türk Dili ve Edebiyatı Vakfı kurulması için devlet nezdinde hazırlıklar yapılıyor dedi. Güney Azerbaycan milliyetçilerinin haber kanalı Araz News'in değerlendirmesine göre daha önce bağımsız bir Türk Dili ve Edebiyatı Akademisi talebi gündeme gelmiş, Ruhani döneminde de bazı sınırlı kurumsal düzenlemelerle geçiştirilmişti. Üstelik Haddadadil daha önce Türkçe için bağımsız bir akademi kurma düşüncesine karşı çıkmıştı. Bu iki maddeyi yani rejimin son haftalardaki Kürt ve Güney Azerbaycan pratiklerini yan yana koyduğumuzda ortaya son derece ilginç bir tablo çıkıyor. Ama bu şudur, yani örneğin bir açılımdır demek için henüz çok erken, bakacağız ve göreceğiz. Bir başka parçayla devam edelim. Susan Deyhim'in Bade Sabah, Sabah Rüzgarı adlı parçasını dinliyoruz.

İranlı gitarist, besteci Ali Reza Kahramani'nin 2024'te yayınladığı Zerenci yani inilti, feryat adlı albümüne adını veren parçayı dinleyeceğiz. Parçada elektro gitarı Kahramani'nin kendisi, piyanoyu Emir Darabi, kontrbası Arif Mirbağı, trompeti Mahan Muhammedi, davuluysa Patrick Simard çalıyor ve vokalde de Delaram Kefaşzade var. Dinliyoruz.

İranlı Kürt müzisyenlerin kurduğu Siberk müzik grubunun güzel bir parçasıyla devam edeceğiz. Grubun kurucusu Hesam Abedini. Siberk de 30 yaprak demek. Dinleyeceğimiz parçanın adı ise Feryat. Bir Kürt ezgisinden yararlanılmış ve Hafız'ın şiiri kullanılmış.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Fizan Ekspresi her cumartesi saat 14'te yayınlanıyor. 20. yüzyıl İran müziğinin giderek de 21. yüzyılın ilk çeyreğinin en çok sevilen, en çok yorumlanan parçalarından biri Mara Bebus adlı şarkı olsa gerek. Bu ilk günden beri politik bir bağlamda da yorumlanan bir şarkıydı. Ben de yıllardır size sayısız yorumunu ve muhtelif hikayelerini anlatmışımdır. Bugün ise bambaşka bir versiyonunu, bu acılı, bu hüzünlü parçanın bir tango versiyonunu dinleyeceğiz. Piyanoda Erşit Azerin var, vokalde de Susan Deyhin var.

0: رو ببوس ببوس.
1: Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programındasınız ve unutmayın, Fizan en iflah olmaz muhaliflerin, en hizaya gelmez isyancıların sürgün yeriydi. Onlar, Fizan'ın sürgünleri, o korkunç çölün mücrasında bütün güçlüklere göğüs gererek yaşadılar ve doğru bildiklerini okumaya devam ettiler. Kimse Fizan için can atmaz. Ona mecbur kalır sadece.

0: بر من هجوم آور با دهان آتشینت، در من جستجو کن گر میخواهی با چشمان شبانت، ولی بگذار بگذار روی نامت ره سپارم و بیارامم.
1: Piyano sanatçısı ve besteci Erşit Azeri'nin 2019 yılında çıkardığı Sing Me A Song adlı albümünden Vadiye Aşk, Aşk Vadisi adlı parçayı Niyaz Nevab'ın sesinden dinledik. Bu kez de Erşit Azerin ile Habib Meftah Buşehri'nin ortak bir çalışmasını dinleyeceğiz. Habib Meftah'ı size daha önce tanıtmış, birçok parçasını da dinletmiştim. Buşehir eyaletinden ve Buşehir kentindendir. Bu eyaletin kendine özgü müziklerinden biri olan Benderi'nin de önemli temsilcilerinden biridir. Dinleyeceğimiz parçanın adı Talep, yani buradaki anlamıyla arzu, arayış, olgunlaşma, pişme arzusu. Dinliyoruz.

Programı bir sentur sanatçısı ve besteci olan Siyaveş Kamkar'la Hollandalı davulcu Martijn Sutterbroek'un Merveş adlı grubunun Şotor yani deve adlı parçasıyla kapatacağız. Ta Bernameyi Diger, Golo Golzar Başit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İdil Özcan ve Ayşegül Altınay'a teşekkür ederiz.

0: Reklamlar.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Reklamlar bitti.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Neslihan Kazdal'a teşekkür ederiz.
2: Şoşoloza.
3: Dünyayı dinliyor.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Merhaba Apaçık Radyo dinleyicileri, her cumartesi 15 ile 16 arasında evinize konuk olduğumuz Bir Dünyayı Dinliyorum programımıza daha hoş geldiniz. 4 Ağustos 2020 tarihinde Beyrut Limanı'nda patlayan o devasa kimyasal intifakının ardından Lozan'daki Montbéliard Kasino sahnesinde doğan Beyrut Express adlı bir grubun albümünü sizlerle birlikte bu hafta baştan sona paylaşmaya başlıyorum. Müziği acığa sağlatan ve kültürel işçileri ayakta tutan bir direniş alanı olarak karşımızda duran bir grup var şu an. İsveçli ve Lübnanlı müzisyenlerin Pro Helvetia desteğiyle gerçekleştirdiği albümler ve turneler sonucu VDE Gallo etiketiyle yayınlanan bu ilk albüm sınırları aşan zengin müzikal buluşmalarının ve dostluğun da somut bir kanıtı olarak karşımızda duruyor. Cali Jazz Festivali'nin ana sahnesinde kazandıkları büyük yankıdan ve başarıdan sonra kuartet olarak yola devam eden ekip yeni albümleri Meanwhile ile Ekim 23'te Lübnan'da ilan edilen savaşın ve kapanan gökyüzünün ortasında sanatsal seslerini yükseltmeye devam ediyorlar. Tanklar, uçuşlar durulsa da biz yaşayabileceğimiz, yapabileceğimiz her şeyi bu süre içerisinde çalışmaya devam edeceğiz diye de Udi meslektaşlarının çağrısıyla yola çıkan Dide Gavuyan bu albümde dünyanın dört bir yanındaki yurttaşların talep ettiği ateşkes çağrısından görsel izler de bizlere aktarmış durumdalar. Savigny'deki Cartier Postale stüdyosunda Antonia Quintet tarafından da kaydedilen ve Belçika'da mastering yapılan bu albüm caz ritimleriyle Levant müziğinin o kadim dokusunu da kusursuz bir simetride buluşturuyor. Noah Tavelli'nin davulu, Manu Hangman'in kontrabası, Mirko Maio'nun piyanosu ve Samir Nasıl Adi'nin de Udisi ile birlikte Dida'nın da kadife vokalleriyle öldürdüğü bu muazzam albüm açılışında da Lübnan'ın geleneksel ninnilerini yeniden hayat bulan bir eserle yapıyor olacağız. Mersa Khalife'nin ezgisiyle şekillenen o narin ve koruyucu nefesle baş başa bırakıyorum şimdi sizi Apaçık Radyo frekansında ve frekansımızı Nami Nami adlı parçaya bırakıyoruz. Yani uyu uyu.

Evet, hep birlikte uyu uyu anlamına gelen Nami Nami adlı parçayı Apaçık Radyo frekansında dinleyerek bu haftaki Dünyayı Dinliyorum programımızın da açılışını yapmış olduk. Bu albüm sesin ve enstrümanların teninizde bıraktığı o fiziksel hissi tıpkı yaz sıcağında fırtına öncesi sessizliği yırtan ani bir çöl meltemi gibi zihninize işleyen melodilerden oluşuyor. Dida Guigan'ın da kendi kaleme aldığı sözler ve bestelerle şekillenen bu albüm, Beirut Express Quintet'inde caz ile doğu müziğini birbirine harmanlayan özelliğiyle, dolu yaklaşımıyla bunları bizlere çok güzel bir şekilde sunmuş durumdalar. Jazz Suez Festivali'nde basının Dida'nın sesinin eşsiz bir sıcaklıkla ifade edildiği ritmik köklerinde Noah Taville ve Manu Hangmen'in tarafından kusurcuzca sağlandığı bir başyapıt olarak grubu övdüklerinin de altını çizmekte fayda var. Tabii ki bu çalışma çağdaş dünya müziğinin de en parlak, en ritimsel örneklerinden bir tanesi dünya müziği kulvarında. Savaşın ve korkunun egemen olduğu bir dünyada müziği bir buluşma alanı olarak seçen ve bunu da bir şekilde kendi içlerinde benimseyen halk şarkılarını ve cazı ortak bir bellekte yeniden inşa ediyorlar. Ve bunu yaparken de şunu ifade ediyorlar. Diyorlar ki yıkımın ve ikililiğin cehennem çemberine karşı birleştirici ve ilham verici hikayelerin peşinden gitmeye devam edeceğiz. Ve bu sanatçıların bu albümdeki de manifestosu olarak da karşımızda duruyor. Dinleyiciyi derin bir sorgulamaya da davet ediyorlar. Şimdi sizleri bireysel ve kolektif vicdanın sesini yükselten o cesur tınırlarla baş başa bırakıyorum. Ve frekansımızda sizin savaşınız anlamına gelen Vorto Guare adlı eseri hep birlikte dinleyelim.

Maalesef günümüz dünyası dünyanın dört bir yanından yükselen şiddet dalgasına karşı bir sanatçı çölün ortasında sesini yükselttiğinde o ses yalnızca bir şarkı değil, tüm halkların ortak çığlığına dönüşmüş durumda. Dide Guigan'ın da kaleme aldığı ve Beirut Express ekibinin de ortak aranjmanlarıyla zenginleştirilen Meanwhile albümü Lübnan halkına ve komşu coğrafyalara bugünün şiddetinden arındırılmış bir umut mirası bırakmayı amaçlıyor. Bütün hedefleri de o, çünkü o bölge barışa aç, huzura aç ve bunu da şöyle ifade ediyorlar. Hayat, bahar, şiirler, udun sesi ve şarkılar asla ölmeyecek. Bu inançla yola çıkan ekip halk müziğinin ve klasik Arap geleneklerinin de unutulmaması için kültürel bir kalkan örmeye çalışıyorlar ve bunun etrafında da müziklerini icra ediyorlar. Mirko Maio'nun renkli piyano tuşları ve Samir Nasıh Edin'in de udunun Fertir Hilal'den süzülüp gelen kadim yankısı dinleyiciye coğrafik sınırların ötesinde bir aidiyet duygusu da aşılıyor açıkçası. Eleştirmenler tarafından çağdaş, göçebe ruhun ve aynı zamanda da direncin ve rafine ses laboratuvarları olarak da nitelendirilen bu albüm dinleyene denizin dalgaları gibi çarpan bir ritmik akış sunuyor. Şimdi sizleri dalgaların kıyıyı döven o hipnotik ve arındırıcı ritmiyle baş başa bırakıyorum ve frekansımızda dinleyeceğimiz eserin adı Dalga, yani The Wave.

Evet, her cumartesi saat 15 ile 16 arasında evinize konuk olduğumuz Dünyayı Dinliyorum programımız sürüyor. Ve az önce The Wave adlı eseri dinledik. Yepyeni grubumuzdan yani Beirut Express'ten. Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun taş sokaklarında yankılanan o hüzünlü melodileri bir düşünelim. Bir ustanın mızrabından dökülen bugünün caz armonileriyle buluştuğu zamanın akışına adeta bir şekilde dimdik duran ama aynı zamanda da o anı yavaşlatan melodiler. İşte bu albümde bu tarz harmanlamalar var. Aslen Faud Abdel Mecid'in imzasını taşıyan bu kadim besteler aynı zamanda da Beirut Express Quintet'inde ellerinde yeniden doğarak Doğu ile Batı arasında köprü kuran benzersiz bir akustik dokuya da bürünmüş durumda. Samir Nasıl Adi'nin usta lütuflarıyla köklerine sadık kalan ancak Manu Hangman'ın da ve Noel Kavile'nin de dinamik ritmik altyapısıyla bugüne taşınan bu eser topluluğun köklerine olan sarsılmaz bağlılığını da kanıtlıyor. Bu eser derken de biraz sonra dinleyeceğimiz eserden bahsediyorum. Kültürler arası mirası korumayı bir görev bildiklerinden dolayı da sanatçılar bunu şöyle ifade ediyorlar. Lübnan bize hiçbir şeyin kalıcı olmadığını ve hayatın şimdi yaşanması gerektiğini hatırlatıyor. Ve bu felsefeyle dinleyiciye sarılıyorlar. Müzik otoritelerinden tam not alan bu çalışma, klasik Arap formlarının caz doğaçlamalarıyla nasıl kusursuz bir uyum sağlayabileceğinin de en güzel kanıtı olarak karşımızda duruyor. Şimdi sizleri doğunun o derin ve melankolik rüzgarlarıyla sarmalanmış bu özel eserle baş başa bırakıyorum ve frekansımızda Lahen Tayyah adlı eseri dinleyeceğiz. Yani kayıp melodi.

Evet, kayıp melodi anlamına gelen Lahen Tayyah adlı eserle frekansımızı süsledik ve şimdi bir Küba klasiğiyle Beyrut'un sokaklarında yankılanan o sıcak Akdeniz rüzgarı aynı nota sehpasında buluştuğunda coğrafik mesafelerin ne kadar anlamsız olduğunu bizlere kanıtlayan bir eser dinleyeceğiz. Buenvenido Julian Guartares'in zamansız eseri Ya Habibi, Beyrut Express ekibinin yenilikçi ve çok kültürlü vizyonuyla yeniden yorumlanarak albümün en neşeli ve kucaklayıcı duraklarından birine haline gelmiş durumda. Farklı coğrafyaların melodilerini ortak bir evrensel dilde eriten bu aranjman, müziğin ön yargıları ve sınırları yıkan birleştirici gücünün de en somut haliyle kulaklarımızın önüne seriliyor. Müzisyenler ve dinleyenler arasında her farklı buluşma yeni bir hikayenin de doğuşu olarak karşımızda duruyor. Ve ekip bunu da benimseyerek sahnedeki o bulaşıcı enerjisini stüdyo kayıtlarına da aynı canlılıkla yansıtmış durumda. Dünya müziği radyolarında geniş yankı uyandıran bu sentez dinleyiciyi adeta sıcak bir Akdeniz akşamında dostlarla kurulan o kalabalık sofraların neşesini de vaat ediyor. Şimdi sizleri dostluğun ve sevginin evrensel diliyle söylenen bu sıcak parça ile baş başa bırakıyorum ve frekansımızda sevgilim, canım anlamına gelen Ya Habibi var.

etnik müziğin en kuvvetli yönlerinden bir tanesi bütün kültürleri aynı potada birleştiriyor olması. Buradan da aldığı güçle birlikte sorumlu ve sürdürülebilir müzik yapılınca da karşımızda açıkçası dinlemesine doyamadığımız albümler ve üretimler çıkıyor. Ve işte şu an bu hafta sizlerle birlikte dinlediğimiz Beirut Express'in de albümü yani Meanwhile'da bu anlamda bu yıl ön plana çıkan albümlerin arasında. Yüzyıllar öncesinden süzülüp gelen geleneksel bir Arap formuna şimdi değineceğiz. Bu formun adı Muvaşha. Yani modern caz kuintetlerin ellerinde yeniden hayat bulduğunda da geçmiş ile geleceğin elleri birbirine kenetlenen bir tarz var karşımızda. Endülüs ve Orta Doğu'nun saray bahçelerinden sokaklarına kadar uzanan bu kadim vokal geleneği Lamma, Bada, Yatahana icrasıyla dinleyiciyi adeta mistik bir zaman tüneline sürüklüyor. Dide Goigan'ın da duru ve duygulu vokali topluluğun oda müziği titizliğiyle ördüğü enstrümantal katmanların üzerinde de zarif bir kuş gibi aynen o kıvamda da süzülüyor diyebiliriz. Müzikologlar tarafından geleneksel formların bugünün kulaklarıyla yeniden okunmasının en zarif örneği olarak gösterilen bu yorum, türler arası sınırları da tamamen ortadan kaldırıyor ve etnik müziğinde en büyük kuvveti, en büyük gücü de aslında tam burada yatıyor. Geçmişin hayaletleri ve ezgileri bugüne seslendiğinde ruhumuz eksik kalan parçaları bir şekilde tamamlar diyen grup, bu nefis çalışması ile dinleyene derin bir huzur ve estetik tanımı da veriyor ve böylelikle de el uzatmış durumda. Şimdi sizleri yüzyılların süzgecinden geçip bugüne gelen o zarif eserle baş başa bırakıyorum. Eserimizin adı daha önce anlamı o salınarak geldiğinde anlamına geliyor ve parçanın adı ise Lamma Bada Yatahanna.

Evet, şu ana kadar anlayacağınız üzere söz konusu albüm bir harmanlama albümü. Bütün Orta Doğu'dan ve Arap ezgilerinden esinlenen ve önemli olan bestecilerden gelen eserleri alarak konuk sanatçılarla birlikte zenginleştirerek bize farklı bir açıyla gelen bir grup var karşımızda, Beyrut Express. Ve bence bu albüm tekrar tekrar dinlenebilecek niteliklere sahip olan bir çalışma. Ve şimdi de Mısır'ın efsanevi klavyecisi ve bestecisi Hani Şenuda'nın mirası Beyrut Express ekibinin çağdaş caz ve ambiyant dokunuşlarıyla yeniden hayat bulduğu o efsanevi eseri hep birlikte sizlerle birlikte dinleyeceğiz. El Bahar, yani Deniz adlı bu eser suyun ve sonsuz hareketini hem bir ayrılık sızısını hem de yeni kıtalara açılan bir umut yolculuğunu da simgeleyen ses manzaralarına dönüştürüyor. Mirko Maio'nun tuşlar üzerindeki akışkan dokunuşları ve Noa Tavella'nın da fırça darbeli davul ritimleri dinleyiciye adeta Akdeniz'in tuzlu kokusunu ve dalgalarına sesini nasıl benimseyebileceğini hissettiriyor. Eleştirmenlerin cazın özgürlüğü ile doğunun derinliği, denizin maviliğinde buluşan bir eser var karşımızda olarak nitelendirdiği bu parça albümün de en büyüleyici atmosferik duraklarından biri. Deniz insanları ayıran değil, aksine kalpleri kıyıda buluşturan en büyük hikaye anlatıcısı olarak da bu parçanın yüreğine yerleştirilmiş durumda. Denizlerin ve uzak kıyıların çağrısına kulak veren o özel parçayla şimdi devam edelim Apaçık Radyo'da ve frekansımızı El Bahar, yani Deniz adlı esere bırakalım.

Etnik müzikte bir de tabii ki şu çok önemli. Bazı yerel bölgelerde kalmış olan enstrümanlar ön plana çıkartılıyor ve çağdaş enstrümanlarla birlikte bir araya getirildiğinde de ortaya daha önce duyulmamış tınılar yaratılıyor ve bu da insanı ciddi anlamda heyecanlandırıyor. Aynen bir ustanın ellerinde şekillenen saf bir enstrümantal form gibi kelimelere ihtiyaç duyulmadan insan ruhunun da en derin katmanlarına nasıl ulaşılabilirse onu sağlamayı amaçlıyorlar. Samir Nasir Edin'in imzasını taşıyan şimdiki bu geleneksel taksim ve samai formu udun ahşap gövdesinden yükselen titreşimlerle dinleyiciyi doğunun o görkemli saraylarına ve medeniyet köklerine götürüyor. Beyrut Express ekibinin de diğer üyeleri arka planda yarattığı o zarif ve boşluk bırakan armonik dokuda udun solist olarak parlamasına kusursuz bir zemin hazırlıyor. Müzik otoriteleri tarafından da eski dünyanın gücünü bugünün modern caz estetiğiyle yaşayan ve bunu da asıl olarak yüreğine yerleştiren bir parça var karşımızda. Ve bu eserde geleneksel icranın bugünkü evrimini de çok güzel simgeliyor. Bir tarafta ud, toprağın ve köklerin dili olarak karşımıza çıkıyor ve onu dinlediğimizde de medeniyetin bin yıllık nefesini hissedebiliyorsunuz bu parçada. Ve işte bu da bu performansın en hayran uyandıran aşaması. Şimdi sizleri telden yayılan o kadim ve asıl ses dalgalarıyla baş başa bırakıyoruz. Apaçık Radyo'da ve frekansımızı Samir'in Samai makamındaki bestesi anlamına gelen Samai Samir adlı eserle baş başa bırakıyoruz.

Evet, Samai Samir adlı eseri dinledik ve yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz bu haftada. Ve şöyle de bir ifadeyle devam etmek istiyorum. Bir dönemin Mısır popüler müziğinin en şaşalı döneminde bir eser var ve bu eserde romantik ve hüzünlü bir damardan besleniyor. Aradan onlarca yıl geçtikten sonra Beirut Express gibi bir avantgard caz etnik projesi ortaya çıkıyor ve yeniden ele alınıyor bu parça ve karşımıza çıktığında da inanılmaz farklı bir formda bize anı yaşatan ama geçmişi de aynı zamanda benimseten bir yeni esermiş gibi karşımıza çıkıyor. Sözleri Mamun El Şanaui'ye ait olan ve Beirut Express tarafından da albümü kapanışına doğru dinleyiciye sunduğu en lirik ve duygu yüklü hikayelerden biri olarak karşımızda dimdik duruyor. Evet değerli Apaçık Radyo dinleyicileri, bu stüdyonun dalgalarında buluştuğumuz her anı varlığınızla paylaştığımız dünyanın öbür ucundan süzülüp gelen ortak hafızaya evinizde misafir ederek bizleri çok güzel bir etkileşime girdiğimizi düşünüyorum. Ve sizlerle birlikte de yaklaşık 20 yıldan beri Açık Radyo'da başlayıp Apaçık Radyo'ya doğru evrilen bu süreçte dünyanın pek çok köşesinden farklı ritimler dinleyerek kulaklarımızın pasını attık diyebilirim. Ve dünya müziği yalnızca sesler bütünü değil, insanlığın da dilsiz tarihini, acılarını ve neşelerinin en saf haliyle birbirimize fısıldamanın en hakiki yolu. Evet, programımızın sonuna doğru gelirken Instagram'da eğer takipleşmek isterseniz hesabım Zekeriya Sesen, buradan da haberleşerek yeni müzikler üzerine konuşabiliriz. Hepinize sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz çok güzel bir cumartesi günü diliyorum. Bu uzun ve sadık yolda yürürken bana yoldaş olan dostlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya farklı bir temayla görüşmek üzere. Hoşça kalın, dünyanızı dinlemeyi unutmayın. Ve şimdi kapanışımızı albümün ve o unutulmaz yolculuğun en son nefesi olan Emta Hatarraf adlı eserle sizlere veda ediyoruz. Eserimizin adı Ne Zaman Anlayacaksın? Hoşça kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Neslihan Kazdal'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.
4: Pazar günleri 13'te Apaçık Radyo'da.
0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayşe Abatay,

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.
1: これより50点持ち三つ玉一本勝負を開始する。 見届け人は私が務める。では始め。

0: 大和田さん、あんたが生きてちゃ銀座のネオンが曇るんだよ。死んでもらうよ。
1: 向かいましたる東映のお客様とはお初でござんすが、行く末万端お見知りおかれまして、お引き回しのほどよろしゅうおたの申します。
2: Merhabalar, Apaçık Radyo'dasınız. Yojimbo başladı. Ben Ahmet Uncu. Bu hafta Japon Beyaz Perdesi'nin sinema dünyasının ve müzik dünyasının en önemli isimlerinden birini ağırlayacağız programda. Bir bakışıyla fırtınalar koparan, dumanlı sesi ve intikam temalı şarkılarıyla Showa sinemasının unutulmaz ikonu Meiko Kaji. 70'lerin Toei stüdyolarından doğan Pinky Violence ve Biker filmi furyasının tam ortasında haksızlığa uğramış, suskun ama ölümcül kadın karakterlere hayat veren Kaji, sadece oyunculuğuyla değil bizzat sesiyle verdiği o karanlık, melankolik ve jazz-funk altyapılı şarkılarla da müzik tarihine eşsiz bir iz bıraktı. Sanatçının değeri modern dünyada tekrar Quentin Tarantino'dan Kill Bill filmiyle hatırlandı. Şimdi Meiko Kaji'nin sesiyle Lady Snowblood filminin efsanevi teması Shura Nohana ve ardından Sasori serisinin unutulmaz parçası Urami Bushi sizlerle.
3: そう決めたのよ。お金なんかなんとかなるわ。

Meiko Kaji'nin müziği aynı dönem olan standart pop ya da idol şarkılarından radikal bir şekilde ayrılıyor. O şarkı söylemiyor, adeta canlandırdığı karakterlerin içindeki o öfkeyi, yalnızlığı ve hüznü aktarıyor. Arkasındaki düzenlemelerde ise 70'lerin funk bassları, bakır nefesleri ve dramatik yaylılar, aynı zamanda geleneksel Japon enstrümanları kusursuz bir suç draması atmosferi yaratıyordu. Şimdi sanatçının diğer parçalarıyla ve filmlerinden ufak kesitlerle sizleri baş başa bırakıyorum.

0: 13の時からおはるやって食べてきたんや。陰梅や。こうして手打つのだけが楽しみだったんや。うちはそんな女なんや。男を犯すなんてへっちゃらや。
1: Evet, Apaçık Radyo'dasınız. Yojimbo devam ediyor. Meiko Kaji sinemasının müziklerini dinliyoruz. Şimdi kalan parçalarla sizleri baş başa bırakıyorum.

0: 着る時の顔はみんな鬼です。
1: ありがとうございます。ついでにお聞きしたいことがあるんですが。

0: Evet, bu haftaki Yojin Bon'un da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Meiko Kaji'nin muhteşem müziklerini dinledik. Kapanışı da Kill Bill serisiyle efsaneleşen parçayla yapacağız. Son olarak Meiko Kaji'den Flower of Carnage radyolarınızda. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Your instrument is quite impressive. どこで作ったんだい?
2: Okinawa.
1: Okinawa の誰がその刀を作った?
2: This is Hattori Hanzo's steel.
1: 嘘つけ!

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayşe Abatay ve Koray Abatay'a teşekkür ederiz.

0: C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Reklamlar bitti.

0: Dilden dile titreşimler.
1: Pazar günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
0: Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.

0: Lütfen şu pila kitabak olur musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

Zengin İran müziğinden bir parçayla açtık programı bu hafta. Ve bu çok ünlü bir grup. 2002 yılında çıktıkları dünya festival konserleri vesilesiyle yayınlanmış bir albüm. World Village'den yayınlanmıştı. Daramad'ı dinledik. Tabii sanatçılar yine en ünlü, en üstün, değerli sanatçılardan oluşuyor. Hüseyin Alizade tar ve setar çalıyor. Keyhan Kalhor kamançe. Humayun Sajaryan, yani Muhammed Reza Sajaryan'ın oğlu, perküsyon. Ve kendisi de Muhammed Reza Sajaryan vokalist olarak. Evet, dinleyeceğimiz parçalar, onlara da bir bakalım. Kompozisyonlar Zarbi, ilk parçamız Mevlevi'den geldi. Yani Mevlevi denen tanımlanıyor Farsça'da. Rumi, Celaleddin Rumi'nin bir bestesiydi sözle olarak. Zarbi var dinleyeceğimiz, Çar Mezrap. Saz ve avaz, Rahime Hane, o Mescid-i Kodamest adlı bir parçamız var dinleyeceğimiz. Son olarak da Handan Ka Goftem, Hafız'dan alınan ünlü şair Hafız'dan bir parça var. Tabi solist olarak Muhammed Reza Sajaryan dinliyoruz. Evet, kompozisyonlar bunlar. Dinleyelim müziklerimizi.

Music of the World İstanbul programını dinliyorsunuz. Ben Kutay Derinkuay. Bu haftaki program Masters of Persian Music adlı albümden aldığım parçalar. Bu da grubun bir konser serisi vesilesiyle yayınladığı albüm. Without You adlı albümün adı. Without You, Ord Village'den çıkmıştı. Hüseyin Alizade, Keyhan Kalhor, Humayun Sajaryan ve Büyük Üstad Muhammed Reza Sajaryan sanatçılar. Son bir parçamız kaldı dinleyeceğimiz. Üç parçamız var dinleyeceğimiz. Zarbi Beyati Kord en Tasnif. Bu da Dela Divane Baba. Yine devamında Forud var. Bu bölümde son olarak da Avaz Mesnevi. Çon do canane mani attar. Evet, dinliyoruz.

Evet, Masters of Persian Music albümünden dinledik müziklerimizi. Son bir parçaya geldik. Tesnif, o da Bi Hamegan Mevlevi. 6 dakikalık bir parça aşağı yukarı. Masters of Persian Music. Alizade'nin de bulunduğu Keyhan Kalhor ve tabii ki ünlü sanatçısı Muhammed Reza Seceryan önderliğinde çekilen konser albümüydü bu. Without You adında. Ben Kutay Derin Kuay. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Son bir parçamızı dinleyeceğiz. Tesnif, Bi Hamegan. Her cumartesi olduğu gibi saat 17'de sizlerle buluşuyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Connections programında bu hafta 23 Eylül 2023 tarihli programın tekrarını dinlediniz.
1: Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mehmet Berfe Canberk'e teşekkür ederiz.
2: Tighten up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.

0: Tighten Up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones. Tighten it up, you can get it. Move to your left, move to your right. Tighten it up now, everything will be out of sight.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mehmet Berfe Canberk'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo. Reklamlar.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil, her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
2: Reklamlar bitti.
11: It is not in the rubbish, it is in when you put the rubbish.
12: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nilgün Dönmez Özlü'ye teşekkür ederiz.

Bu iki ses hep yan yanaydı, piyano ve saksofon. Tam 12 yıl boyunca. Thelonious Monk denince pek çok şey akla gelir ve tabii ki onun vefakar, cefakar saksofoncusu Charlie Rouse da hatırlanmak zorunda. Unutulduğu için değil, aslında üflediği tüm zamanlar boyunca caz tarihine yaptığı katkıların değeri yıllar geçtikçe daha çok anlaşıldığı için. Caz tarihi yalnızca spot ışıkları altında yüksek sesli arayışların değil, o ışığın loş bıraktığı köşelerde sessizce ses dünyasını değiştirenlerin de tarihi. Bugün 64 yaşında erkenden gezegeni terk etmiş olan ancak çok sonra derinliği tam olarak anlaşılan bir devi, tenor saksafonun gizli kahramanlarından Charlie Rouse'u konuşacağız. Yörüngeye hoş geldiniz.

Rouse's Point adına, namına, şanına yaraşır başlıkla Unsung Hero albümünden Charlie Rouse imzalı bir sepya kartpostal. 1924'te Washington DC'de doğdu Charlie Rouse. Howard Üniversitesi'nde klasik müzik ve klarnet eğitimiyle başladığı yolculuğunda kısa bir süre sonra tenor saksafonun çekim alanına girdi. Hayatına esas yönü verdi. 1940'larda Billy Eckstein ve Dizzy Gillespie'nin büyük orkestralarında olgunlaştı. Ardından Duke Ellington ve Count Basie ile çalışarak caz seçkinlerinin arasında yerini aldı. Aldı ama orkestralara sığışmak da istemedi. Bir kimlik kartı gibi has bir tarzın peşindeydi. Çoklu ortamlar onu sınırlıyordu. Onu Charlie Rouse yapan şey, o dönemin telaşlı, nefes nefese yarışan bebop saksafoncularının tersine acele etmemenin, doğaçlamayı gevezelikten kopartmanın değerini anlamasıydı. Tonlaması eşsizdi. Saksafonun orta ve üst perdelerinde gezinirken duyulan o düz, kekremsi, ısırgan ses onu çağdaşlarından ayırıyordu. Çoğu saksafoncunun duyguyu köpürtmek ya da sesi uzatmak için sığındığı vibratoyu çok az kullandı. O da belli belirsiz. Bunun yerine süslemelerden arındırılmış, tasarruflu, buruk tonuyla notalara tam merkezinden yaklaşıp köşeli ve net bir telaffuzla onlara basmayı seçti. Notaları bir makineli tüfek gibi ard arda sıkmak yerine ritmin milimetrik olarak hemen arkasına yaslandı, kendine has bir zamanlamayla her cümlenin ağırlığını tarttı, konuşturdu. Gösterişin değil, sadeliğin içindeki ihtişamın peşindeydi Rouse. Ortaya çıkan simsiyah ve onurlu bir ses oldu. Acılı tarihe karşı bir dik duruş. Aynı zamanda bir balad ve blues ustasıydı Charlie Rouse.

When Sunny Gets Blue ve Billy's Blues, Charlie Rouse'dan bize kalan anıt gibi iki balad. İlki We Paid Our Dues, diğeri Yeah adlı 1960 ve 61 kayıtlarından. Bazı müzikal ortaklıklar stüdyolarda kuruluyor, bazıları ise kaderin cilvesi. Rastlantılar, karşılaşmalar. Charlie Rouse'un adı cazın en karmaşık, en gizemli, en anlaşılmaz dehalarından biri olan, bana sorarsanız onların başında gelen Thelonious Monk'la sonsuza dek mühürlenmişti. Nasıl oldu bu? Sene 1959. Monk, Washington DC'de bir kulübe giriyor. Karanlık mekanda alameti farikası olan güneş gözlükleri ve beresiyle oturup sahnede çalmakta olan Rouse'u dinliyor. Mola da yanına geliyor ve o kendine has dobra tavrıyla "Numaranı defterime yazdım," diyor. Bu kısa cümle caz tarihinin en verimli, en derin işbirliklerinden birinin 1970'e kadar sürecek kesintisiz bir yolculuğun başlangıcı. Peki Monk etrafındaki müzisyenleri sıkça değiştirmesiyle bilinirken neden Charlie Rouse'dan vazgeçmedi? Monk'un müziği bir labirent alemiydi. Köşeli, asimetrik ve tuzaklarla dolu. Çoğu saksafoncu o labirentte kaybolur ya da Monk'un iç aleminin dışına savrulurdu. Rouse'a onda cesaret açısından bir anlamda kendisini buldu. İkisinin tarzındaki benzerlik şaşırtıcıydı. İkisi de sessizliği bir enstrüman gibi kullanıyor, ani duruşlara bayılıyor, melodiyi süslemelere boğmadan, az konuşarak, derinleştirerek çalıyordu. Monk piyanoda tuhaf, tekinsiz boşluklar bıraktığında, hele bir de ayağa kalkıp o kendine has dansını yaparken, Rouse o boşlukları tam da gerektiği kadar şatafatsız ama sarsıcı bir netlikle dolduruyordu. Onların bu gelişkin, sofistike sohbeti dinleyicileri büyüleyen kusursuz bir zıtlıklar düetine de dönüştü zamanla. Charlie Rouse, Thelonious Sound'unun etten ve kemikten bir bedene bürünmüş hali oldu. Bütünleştiler. Monk'un konser albümleri bunun belgeleri. Şimdi o sahneye çıkalım. Önce 1964'te New York Lincoln Center'dayız. Play Twice yorumu. Ardından 1988'e geçelim. Monk'un ölümünden çok sonra. 10 Ekim 1988. San Francisco Bimbo's Club'dayız. Rouse burada konserinde kadim dostu Monk'u anmaktaydı. Buradan Ruby My Dear ve Blue Monk'u seçtim. O sırada akciğer kanseriydi Rouse. Bir ay kadar sonra da hayata veda etti. 64 yaşındaydı.

0: Holly Rout, Jessica Williams.
1: Tenor saksafonun gizli devi Charlie Rouse'lu konserlerden kalanlar. Önce Monk konserinden Played Twice Thelonious Monk'la birlikte. Ardından son konserinden Ruby My Dear ve Blue Monk. Charlie Rouse gibi bir usta neden yıllarca hak ettiği o devasa şöhretten mahrum kaldı? Cevap sadakatin bedelinde ve ilk dönemlerin yüksek enerjisinde, o dönemin gürültüsünde gizli. Rouse, John Coltrane ve Cannonball Adderley veya Sonny Rollins gibi volkanların patladığı bir çağda saksafon çalmaktaydı. Monk'a olan o sarsılmaz bağlılığı kendi solo kariyerini bir yana itelemesine, ertelemesine de neden oldu. Eleştirmenler onu genellikle bağımsız bir lider olarak değil, Monk'un gölgesindeki sadık bir ses olarak kodladılar. Oysa Miles Davis, ki onu çok severdi, otobiyografisinde gerçeği net teslim etmişti. Monk'la birlikte iyi sound üreten sadece 3 saksafoncu oldu. Coltrane, Rollins ve Charlie Rouse diyordu. Onun asıl değerini anlamak için lider olarak kaydettiği o nadir ama kusursuz albümlere dönmemiz gerekiyor. 1961 tarihli Yeah albümü onun hard bop içindeki ustalığının manifestosuydu. 1988'de aramızdan ayrıldığında arkasında gösterişe değil derinliğe tapan bir dinleyici kitlesi de bıraktı. O eşsiz karakteri, müziğin tam kalbinde duran bu adamı, bu caz emekçisini kuyumcu gibi işlediği bir baladla uğurlamak istiyorum buradan. I Should Care. Apaçık Radyo Teknik ekibine katkıları için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nilgün Dönmez Özlü'ye teşekkür ederiz.
1: Kurbağa sesi gibi
2: karşı yamaçta yankılanan
1: ve susmayan
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.
11: Şimdi ve

0: Açık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Günhan Yalçın'a teşekkür ederiz.
2: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one, exclusive, played only by Ras Memo. Yeah.
3: High time.
2: Ras Memo, number one reggae DJ in this city.

0: Ras Memo. You're my DJ. Remember that.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Günhan Yalçın'a teşekkür ederiz.
2: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
3: Ne touche pas la radio.
4: Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
5: Reklamlar bitti.
7: Apaçık Radyo, şimdi ve burada.

0: New Retro.
1: Okay, you're on fire.

0: Reklamlar bitti.
1: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
2: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
1: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

elektronik üzerine bağlama ilave edilerek önce ağır ateşte 15 dakika ısıtılır. Bir ölçü oyun havası yarım bardak arabesk ilave edilerek darbuka ve tefle karıştırılır. Hepsini bir bantla toplayıp yarım saat pişirmeye bırakılır ve sıcak servis yapılır. Afiyet olsun, Tanrı sizleri korusun. Bir yemek çeşidi olan türlü ağza tat verir, mideye doyum. Biz de müzik türünden doyurmak isteriz sizleri. Acep dinler misiniz bizi?

0: Apaçık Radyo.
1: The car is on fire and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with a thousand lonely suicides. And a dark wind blows.
2: Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
3: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
4: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

kulak verdik. Sırada Brüksel'li müzisyen Maxim Denuk var. Bir kilisede canlı kaydettiği borulu org tınıları ile 90'lardan kalma rave anılarına yolculuk eden Denuk'un Club Imperial albümünden Plaster's Figure sonrasında Portekiz'e uzanacağız. Vitor Joachim'in kainatı oluşturan elementler ve yapı taşlarından ilham aldığı Calligraphy albümünden Carbon Part 3'yi seçtik.

13 Melek'ten merhaba. Güncel drone ve ambient kayıtlarına yer vereceğimiz bu geceki seçkimize Constellation etiketinde başladık ve Montreal'li müzisyen Maxim Corbeil-Perron'un yeni projesi Courant Zero'nun Solari kaydından Andessa du Réel'e

Seçkimize The Humble Bee mahlasıyla tanıdığımız İngiliz müzisyen Craig Tattersall ve Glacis mahlasıyla tanıdığımız İskoç müzisyen Ewan Alexander Miller McMeekin'in müşterek projesi Civic Hall'un ikinci uzunçaları The Dead Bell'den Woven Dust ile devam ediyoruz. Ardından Ewan Alexander Miller McMeekin'in İsveçli cellist Henrik Meyerkord ile ortak kaydı Darkness is Just Darkness'dan All One Breath'e yer vereceğiz. Onun ardındansa Henrik Meyerkord'un çalgısıyla konuk olduğu bir albüme uzanacağız ve Bristol'lu oluşum Tram 77'nin Textural Color Spectrum Sand Painting'den Starlight Spectrum Sand Painting ile devam edeceğiz.

Sırada 2009'da Tokyo'da kurulan ancak bir süredir faaliyetlerini İngiltere'den devam eden, önümüzdeki seneden itibaren fiziksel albümler yayınlamayı durduracak, ambient ve drone türlerinde mihenk taşı çalışmalar yayınlamış, Home Normal etiketinden yakın zamanda gün yüzü gören iki kayıt var. İlk olarak etiketin gediklilerinden Tim Martin'in Maps and Diagrams projesinin yeni uzunçaları Returning Light'tan Falling Rainbows gelecek. Ardından Tim Martin'in The Green Kingdom mahlaslı Mike Cotton ile müşterek projesi Midori Nozu'nun Lost Horizons albümünden Moon Garden apaçık radyoda olacak.

Kapanışı iki parça ile yapıyoruz. İlk olarak Berlin sakinli müzisyen Lynn Wright'ın gitar, synth ve sözsüz vokalleri katmanlaştırdığı, nörolojik bir rahatsızlıkla mücadele ederken kaydettiği Before the Sinking Plays albümünden El Cabanyal gelecek. Ardından Bristol sakinli kemanist Tom Connelly'nin Fawn mahlasıyla yayınladığı Porcelain kaydından Sanctuary in Waiting ile veda edeceğiz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.

13 melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler.

0: Sen ne yaparsın?
1: Apaçık Radyo.
2: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by...
3: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı. Pazar geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Moiz Zilberman'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo müzikleri.

My name is Quiche. With a double attack.

double tip.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mois Zilberman'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo müzikleri.